0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP 31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, güvenli bir sürüş için kendinize değil, trafik kurallarına güvenin.
0: Radyo Radar 91.8.

Artık çok yerildik, az yenildik, sen bilirsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep direndik, çok dayandık.

gitsin. Durmadıkça hep güçlendik, bundan eminim. Çok yaraldık, hep sarıldık, hep

Bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kokum. Ben seni çoktan unuttum.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Emniyet kemerini bağlamak, can güvenliğini sağlamaktır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, iyi sürücü sabırlı olan sürücüdür.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Verim Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdulkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Sevgili sürücüler, aracınızı kullanırken telefona değil, trafik kurallarına kulak verin.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: hevesim var.
1: Dijital manşet.
2: Dijital manşetle birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız Düşünce Kuruluşu EFRES, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
1: Dijital manşet.
3: Radyo Radar 91.8.

şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Trafik kazaları çiğnenmiş kuralların intikamıdır.
4: Sağlık Rehberi.
5: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve ASELSAN işbirliğiyle geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
4: Sağlık Rehberi.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
1: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansıyla rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği

0: istediğin sihir lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak.
1: Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşça kalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
3: Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: 91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda unutulmaz şarkıları ve yumuşak sesiyle Erol Evgin'i konuk edeceğiz. İstanbul Moda'da doğan Evgin, İstanbul Erkek Lisesi'ni, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü bitirir. Bir süre akademi öğretim kadrosunda yer alarak, temel eğitim kürsüsünde Profesör Doktor Bülent Özer'le birlikte çalışır.
2: Oturmuşsam henüz daha

0: 1969 yılında sözlerini kendi yazdığı Sen ve Eski Günler adlı bir single'la müzik dünyamıza merhaba der. Bu çalışmasını kendi söz ve bestelerinin de yer aldığı plaklar, radyo ve TV programları izler.
1: Hiç kimsem olmadı benim hayatta.

Sanatçı 1976 yılında Türk pop müziğinde ilk kez kitlelerle kucaklaşan bir ekip çalışmasına Çiğdem Talu ve Melik Kibar'la birlikte imza atar. İşte öyle bir şey, Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Etme Eyleme, Söyle Canım, Deli Divane, Hep Böyle Kal ve Aldım Başımı Gidiyorum, Çiğdem Talu'nun aramızdan ayrılışına dek tam 8 yıl süren bu ekip çalışmasının bazı ürünleridir.

Sanatçı 1980 ve 84 yılları arasında Haldun Dorme'nin yazıp yönettiği Egemen Bostancı prodüksiyonu 2 müzikalin başrolünde Hisseli Harikalar Kumpanyası'yla 400 kez, Şensaz'ın Bülbülleri'yle 200 kez sahneye çıkar. Beyaz Perde'de ise Meryem ve Oğulları, Renkli Dünya, Bir İlkbahar Sabahı adlı 3 müzikal filmde başrol oynar. Dilara, Sitem, Sevme Yeter ve Ateşli Oynama o dönemin şarkılarından ilk akla gelenlerdir.

Sanatçı 1986 yılında sahne çalışmalarına ara vererek eşi yüksek mimar Emel Evgin'le birlikte mimarlık bürosunu açar. 1989 yılında sanatçı dostlarıyla Popüler Müzik Sanatı Vakfı'nı kurar ve 3 yıl vakfın yönetim kurulu başkanlığını üstlenir. 2005 yılında ise Popüler Müzik Sanatı Vakfı onursal başkanı seçilir.

neden neden sevgiden çok ayrı şeyler anlıyoruz. Sen göçe bense aşka aşığız, bu yüzden anlaşamıyoruz. İçimde koskocaman bir yer,

Anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak. İçimde koskocaman bir yer.

92-93 yıllarında Show TV'de Süper Aile adlı yarışma programını 400 bölüm sunar. 95-96 yıllarında TRT1'de kendi yapımı Erol Evgin Show adlı programın genel yönetmenliğini ve sunuculuğunu yapar.

Evgin 1997 yılında kendi bestelerinin çoğunlukta olduğu Sen Unutulacak Kadın Mısın adlı albümünü çıkarır. Ben imkansız aşklar için yaratılmışım. Sen Unutulacak Kadın Mısın? Gönlümdeki Kuşlar ve Haydi Canlar o dönemin en sevilen şarkılarından bazılarıdır.

Sanatçı 2004'te Erol Evgin ve Murat Evgin bestelerinden ve çoğunlukla Doktor Selma Çuhacı'nın sözlerinden oluşan İbadetim adlı albümüyle müzikseverlerle buluşur. 2005 yılından beri Kurtuluş Savaşı'mızı anlatan Mustafa Kemal'i Gördüm Düşümde adlı bir temalı konserler hazırlayıp sunar.

Aralık 2005'te yıllar önce Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la gerçekleştirdiği 20 unutulmaz şarkıyı İşte Öyle Bir Şey isimli koleksiyon albümüyle yeniden sunar. Aralık 2006'da Melih Kibar ve Çiğdem Talu imzalı günümüz pop klasiklerinden oluşan Deli Divane, Rüya, Söyle Canım, Memleket Hasreti ve Bir Bakışın Yetti gibi unutulmaz şarkıların orijinal kayıtlarının yer aldığı Tüm Bir Yaşam koleksiyon albümünü çıkardı.

Sanatçı 2009 yılında 40. Sanat Yılı'nı 20. Most Açık Hava Konserleri kapsamında gerçekleşen bir konserle kutlar. 20 kişilik özel orkestrası eşliğinde verdiği bu 3 saatlik konseri hemen hiçbir şey katmadan ve çıkarmadan tüm doğallığıyla, enerjisi ve duygusuyla DVD'ye aktarır. Ve Aralık 2009'da Erol Evgin Hep Böyle Kal, 40 Yıl 40 Şarkı isimli konser DVD'sini müzikseverlerle buluşturur.

Sanatçı Kasım 2010'da ise Yeni Yıla Sensiz Giriyorum adlı 4 şarkılık bir single çıkartır. Nisan 2011'de koleksiyon albümleri tadında yepyeni bir Erol Evgin albümü olan Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa'yla müzikseverlerle yine buluşur. 2012-2013'te Star TV'de yayımlanan Benzemez Kimse Sana adlı TV şovunda ise jüri üyesi olarak karşımıza çıkar.

Mayıs 2016'da unutulmaz şarkılarını ülkemizin en güçlü kadın ses sanatçılarıyla paylaştığı Altın Düetler albümünü yayınlar. Dört neslin birlikte söylediği, anılarımıza fon müziği olmuş, müziğimizin altın şarkılarına bir kadın dokunuşu olan Altın Düetler albümünde Sezen Aksu, Nuket Duru, Candan Erçetin, Göksel, Zuhal Olcay, Şevval Sam, Emel Sayın, Sıla, Hande Yener ve Aşkın Nur Yengi ile düetler yapar.

Haziran 2019'da Altın Düetler albümünün gördüğü büyük ilginin ardından hemen 3 yıl sonra Altın Düetler 2 albümünü müzikseverlerle buluşturur. Müziğimizin altın şarkılarına bir kadın dokunuşu olan Altın Düetler 2 albümünde ise Ajda Pekkan, Atiye, Ceylan Ertem, Demet Sağıroğlu, Deniz Seki, Farah Zeynep Abdullah, Funda Arar, Kalben, Nil Kara İbrahimgil, Şemnem Keskin, Zara ve Zinnet Salih ile düetler yapar.

Evgin Mart 2021'de ise sanatçı dostlarının sevdiği şarkılarından oluşturduğu bir seçkiyi akustik bir soundla Sevdiklerim adlı albümde toplar. 8 unutulmaz şarkıya özgün düzenlemelerine sadık kalarak duygularını ve yorumunu katan sanatçı bu seçkiye iki yeni bestesini de ekler.

60 yağlı boya tablodan oluşan Miras adlı ilk kişisel resim sergisini Aralık 2005'te Ortaköy Sanat Galerisi'nde, Mayıs 2006'da İzmir Devlet Resim ve Heykel Müzesi'nde, Eylül 2006'da Ürgüp Semih Balcıoğlu Sanat Galerisi'nde, Kasım 2006'da ise Trabzon Karadeniz Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde açar. Ayrıca sanatçının Türk resim sanatına ait 250 tablodan oluşan bir koleksiyonu da vardır.

Yüzü aşkın sanat ödülü sahibi sanatçının sanatında en önemli ilkesi ise şarkılarını halkla paylaşırken müziğinde belli bir kültür düzeyinin berraklığını taşımak ve içten olmak diye ifade eder.

0: 91.8 Radyo Radar'daydık. Bugünkü programımızda unutulmaz şarkıları ve yumuşak sesiyle Erol Evgin'i konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.
1: Her yürek vefasız, can üzgün perişan, can suskun kararsız, çek git diyor şeytan.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Şimdi reklamlar.

0: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
0: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Dün gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
4: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir dedi. COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül Pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyük Kılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
4: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da günün özeti sona erdi.
6: Sevgili sürücüler, aşırı hız sizi sevdiklerinizden çok uzaklara götürür.
2: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açığında alabora olan yolcu gemisindeki iki kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi Silivri açıklarında 2 Eylül 2026 tarihinde iki ticari geminin çarpışması sonucu batan Tuğberk İmamoğlu isimli geminin yeri belirlendi. Geminin 850 metre derinlikte olduğu belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Vodafone İzmir Veri Merkezi hakkında bu yatırım Türkiye'nin yalnızca bir pazar değil, uzun vadeli potansiyele sahip stratejik bir teknoloji merkezi olarak görüldüğünü göstermektedir, dedi. COP31 Başkanı ve Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 bin kiralık konut projesinden de bir kısmının tesliminin yine İstanbul'da Eylül ayı içinde gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Konutlarımızı yaptık, bitirdik ve ilk konutlarımızın teslimlerini de İstanbullu vatandaşlarımıza yapıp yollayacağız, dedi. Yükseköğretim Kurulu ile Stratejik ve Bütçe Başkanlığı temsilcileri ve tüm başkanlıkların genel müdürlerinden oluşan Merkez Eğitim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü kendilerini noter veya noter çalışanı olarak tanıtıp araç alım satım işlemi öncesinde kapora, dosya masrafı veya sözde güvenlik ödeme bedeli adı altında para isteyen kişilere karşı uyardı. Eğitim ortamlarının özellikleri ve öğretmenlerin günlük kullanım ihtiyaçları dikkate alınarak tasarlanmasına yönelik öğretmen önlüğü standartları kılavuzu hazırladı. Kamu personeli seçme sınavı süreci, ölçme, seçme ve yerleştirme merkezince 6 Eylül pazar günü yapılacak genel yetenek, genel kültür oturumuyla başlayacak. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
2: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir, etkinlik süresince T1 raylı sistem hattında ek seferler düzenleyecek. Kayseri'de hasat zamanının verimli geçtiğini ifade eden Ziraat Odaları Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş, Kayseri Toprak Mahsulleri Ofisi Bölge Müdürlüğümüz, bu sene sadece Kayseri'deki çiftçimizden yaklaşık 650 bin ton civarında ürün aldı. Bence bu rekor, dedi. Türk pilotlarının uçuş eğitimi 7 Eylül'de başlayacak. Program kapsamında 10 Türk pilotu ile mekanik, aviyonik, silah ve görev hizmetleri alanında görev yapan yaklaşık 100 personelin Birleşik Krallık'ta eğitim görmesi öngörülüyor. Milli Eğitim Bakanlığı 2026-2027 eğitim öğretim yılının başlangıcında 81 ildeki okullarda uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocuklara kalsın etkinliği gerçekleştirileceğini duyurdu. Kayseri'de faaliyet gösteren gençlik kulüplerinden Sungur FK'da futbola başlayan ve 14 yaş kategorisinde futbol oynayan Necmettin Bayram, Kayseri Spor'a transfer oldu. Muğla'nın Milas ilçesinde çalışmak için gittiği maden sahasında meydana gelen iş kazasında yaşamını yitiren 23 yaşındaki Kayserili İsa Sarıboğa Yahyalı'da toprağa verildi. Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
3: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler Bilgesel'de.
4: Hadi canım.
5: Aa,
4: ne?
6: Vay.
5: Aa, nasıl yani?
7: Aa, yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
3: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
8: Kadınlarla erkekler arasında en sık geçen tartışmalardan biri de budur. Her iki taraf da kendi üstünlüğünü ispatlamak için kendi cinsinin daha akıllı olduğunu iddia eder. Peki, bilimsel olarak acaba hangisi doğrudur?

erkekler mi yoksa kadınlar mı daha akıllıdır? Ne kadınlar erkeklerden ne de erkekler kadınlardan daha akıllıdır. Bütün insanların zekaları farklı farklıdır. Kimilerinin görsel, kimilerinin analitik, kimilerinin yapısal ve benzeri zekaları vardır. Kadınların genelde duygusal zekaları daha yüksektir. Erkeklerin ise pratiklik ve analitik zekası daha fazladır. Ama bu genellemedir ve istisnalar olabilmektedir. Zaten önemli olan zeka değil, sahip olduğumuz zekayı en etkili şekilde nasıl kullanacağımızı bilmektir.

0: Bilgesel'de.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir koda.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
5: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352-220-0011, 0533-652-0045.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim, indirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2423.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik

0: denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
3: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
2: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Trafik kuralları sizi korkutmak için değil, korumak içindir.
1: Yayın tekrarı.
2: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
3: Kayseri Radar ekranlarından günaydın. Ben Rabia Aksoy. Her cuma olduğu gibi Radar Analiz programıyla sizlerleyiz. Sevgili konuğum Ertan Taş'tan, gayrimenkul danışmanı. Bizlerle birlikte hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız?
4: Teşekkür ederim Rabia Hanım. Çalışıyoruz, yoğun bir tempo içerisindeyiz.
3: Nasıl geçiyor?
4: Yoğunluk var tabii.
3: Gayrimenkul.
4: Yaz sezonu biraz yoğunluk var.
3: Yaz sezonu özellikle şimdi okullar açıldı. Öğrenciler Talas tarafına yoğunluk yaşıyor. Sizle de özel haber yaz haftalarda. Hani bunun hakkında özellikle bilgi almak istiyorum. Şimdi Talas tarafında yoğun bir artış söz konusu. Yani oldu aslında. Yani şöyle oldu diyelim. Kayseri'de Talas tarafında sosyal yaşam olsun, etkinlikler olsun, daha yoğun bir şekilde yaşam sürdürüldü. Bariz belli. Burada 1+1 evlerin kiraları olsun, öğrencilerin yaşam maliyetleri olsun. Hani bunları nasıl değerlendiriyorsunuz? Öğrenciye ev yok sistemine geçildi mi, yoksa bu dönem atlatıldı mı? Onların maliyetleri 4+1 eve göre daha mı fazla oluyor?
4: Şöyle izahını gerçekleştireyim. İllaki Talas bölgesi biraz kozmopolit bir ilçemiz. Bunun gerekçesi Erciyes Üniversitesi'nin o bölgede olması. Üniversiteye yakın bir bölge olması. Yaklaşık 2-3 tane üniversitenin ortasında bulunuyor kampüslerinin. Hal böyle olunca öğrenci yoğunluğu da var. Öğrenciye ev yok mantığı Talas'ta çok nadir gözüken bir şey. Genelde çünkü yatırım amaçlı alanların çoğunluğu Talas tercih ettiği için öğrenci, biz onunla pek fazla karşı karşıya kalmıyoruz. Tasfis de etmiyoruz çünkü öğrencilerimiz buraya okumaya geliyorlar. Bir de konaklama ihtiyaçları konusunda set vurulursa biraz daha yaşam standartları düşeceği için biz ofis olarak kesinlikle öyle bir yaklaşımda bulunmuyoruz. Ve vermiş olduğumuz öğrencilerden de gayet memnunuz. Ev sahipleri gayet mutlu. Çünkü okumaya geldiler. Başka bir amaç ve gayeleri yok. O yüzden huzurlu bir ilçe Talas.
3: Aslında şunu da merak ediyorum. Şimdi ev yok mantığı dememin sebeplerinden birisi de şu. Öğrenciler bazen tek başlarına zorlanabiliyorlar kira ödemekte. Yanlarına iki arkadaş arıyorlar, üç arkadaş bulmaya çalışıyorlar. Hani bu süreçte nasıl ilerliyor süreç? Yani aslında veriyor musunuz, vermemek gibi bir durum söz konusu oluyor mu?
4: Şöyle, mal sahiplerinin bazıları tabii ki de öğrenciye vermeyelim diyor ama bizim ofisimizde öyle bir mantık yok. Direkt mal sahiplerini öncelikle biz ikna ediyoruz. Daha sonra öğrenci sunumu yapıyoruz. İlla ki okumaya gelmiş bir yer bir ev tutuyor. Tek başına bir öğrencinin o maliyetin altından kalkması zor olur. Ev arkadaşı doğal olarak bulması da çok çok normal yani. O yüzden pek bir sıkıntı yaşamıyoruz. Tabii aralarında huzursuzluk çıkartan olmuyor mu? Her toplumda olduğu gibi illa ki.
3: Ev sahiplerinden değil
4: ev
3: mi?
4: Ev sahibinde de olsun, öğrencilerde de olsun. Biraz daha yaşlarının genç olmasından dolayı konu komşu rahatsızlığı noktasında oluşabiliyor. Ama onlar da uyarıları dikkate aldığı için tekrar düzeliyor. Yani herhangi bir problem şimdiye kadar yaşamadım. Ve yatırım amaç, dediğim gibi ilk başta da yatırım amaçlı alındığından dolayı Talas'ta pek bu öğrenciye vermeyelim problemiyle karşı karşıya kalmıyoruz.
3: Aslında Talas'ta tam tersi öğrenciye ev olması gerekiyor zaten, değil mi? Ya, çünkü onların yaşam alanı belli bir bölge.
4: Tabii.
3: Son dönemde de zaten şu bir olay çıkmış, hani öğrenciler Talas'taki ev miktarlarından çok arttığından dolayı şehir merkezleri ya da daha uç merkezleri tercih ediyor gibi, işte İldem atıyorum, Mimsin olabilir, başka taraflar olabilir, buradaki kira fiyatları daha makul olabilir oradaki kira fiyatlarından, ama yol masrafını hesapladıkları zaman zaten aynıya denk gelmiş oluyor aslında.
4: Tabii tabii, bir de ben onu şöyle yoruyorum işin açığı. ciddi bir şekilde Talas bölgesi, özellikle Kayseri'nin Talas bölgesi göç alan bir yer. İşte memurları geliyor, evet. Yakın zamanda atamalar oldu, işte üniversite öğrencilerimiz var ve artık konut yapılacak alan kalmadı Talas'ta. Yani yüksek katlı, böyle yatırım amaçlı kullanılabilecek 2+1, 1+1 zaten ticari merkezler haricinde, arsalar haricinde yapılmıyor. Yer kalmadığı için müteahhitlerimiz çevre ilçelere yöneldi. Örnek veriyorum, Talas'tan sonra bu noktada kiraya verilecek şehir hastanesi bölgesi 2+1 noktasında bir yoğunluk var. Ve o bölgede de artık yatırımcılarımız o tarafa kaydı. Yani hal böyle olunca orada daha çok kiralık dairemiz oluyor. İnsanlar da halinin daire bulamayınca Talas'ta en yakın noktaları, tramvay güzergahında en yakın noktaları tercih ediyorlar.
3: Yani şehir hastanesine yatırım çoğaldı diyorsunuz. Tabii. Değil mi? Normalde hani hep hemşireler olur, doktorlar olur, yeni atananlar olur dediğiniz gibi. Ama şu anda da normal yatırımlarda da çoğalma söz konusu mu şehir
4: kesinlikle,
3: hastanesi taraflarında
4: kesinlikle.
3: Yeni yapılarda?
4: Yeni yatırımlık daireler çoğaldı. Şehir hastanesi bölgesinde. Orada da Nuh Naci Yasgan Üniversitemiz var mesela.
3: Evet.
4: O bölgede de Talas'tan sonra orası geliyor. Genelde tercih edilen bölgelerden biri oldu.
3: Peki şu anda en çok hangi bölgelerden talep geliyor ve en çok yatırım hangi bölgelere diyebiliriz?
4: Yatırım noktasında bizim konuştuğumuz daire olarak konuşuyoruz değil
3: evet,
4: mi?
3: Evet.
4: Dediğim gibi Talas bölgesinde yeni yapılaşma azaldığından dolayı şehir hastanesi biraz daha hareketli.
3: Daire olarak konuşmasak bunun nasıl söylersiniz?
4: Şöyle, imar durumuna bağlı olarak kişilerin tercih ettiğine bağlı olarak hareket ederiz onda. Örnek veriyorum, yüksek katlı konut projesine girmek istiyorlarsa, kat karşılığı şeklinde vermek istiyorlarsa İlden bölgesi, yine şehir hastanesi bölgesi, o bölgeler hareketli. Talas'ta maalesef yerimiz kalmadı ama Talas'ın imar açılacak bölgelerinden tahmini, yani 5-10 yıllık uzun zaman vadeli yatırımlar 20 yıllık yapılacak olursa Talas'ın köylerinden de diğer mahallelerinden de arttı.
3: Arttı diyorsunuz.
4: Evet.
3: Ben bir şey daha merak ediyorum. Şimdi yeni gelişen bölgelerle oturmuş bölgeler arasında fiyat farkı oluyor şimdi. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
4: Şöyle, hatta ben buna şöyle örnek vereyim. Eski yapılar, yani sıfır yapılara göre önceden bizler yatırımlık daire aldığımızda şöyle bir söz vardı. Topraktan alalım ya, ucuza
3: evet,
4: almış
3: evet,
4: oluruz aynen. Derlerdi ama şimdi maliyetler tamamen dengesi değiştiği için topraktan alacağınız mülk biraz daha pahalı oluyor. Mali dengeden dolayı. Çünkü maliyetler çok arttı. Hal böyle ama taze ev alıyorsunuz, sıfır alıyorsunuz.
3: Evet,
4: illa ki bunun da bir farkı oluyor. Gene diyorum, 3 bölgemiz İldem, Talas, Şehir Hastanesi dediğimiz bölgeler yatırım noktasında ve fiyatlar noktasında daha cazip.
3: Şu anda daha cazip oldu.
4: Evet.
3: Hani İldem'e de yatırım açısından aslında şu an hastane falan söz konusu, işte tramvayın gelişi, AVM yapılması, ondan sonra da aslında kiralar da artış yaşandı, evlerde artış yaşandı. Ya bunlarda da artık mesela özellikle deprem döneminde falan da mesela hani sağlam olan görünen bölgelerde de bir artış söz konusu oldu. Mesela.
4: Şimdi Kayseri'mizde şöyle, deprem noktasında pek fazla hasar görmüş bir yer değil.
3: Evet.
4: Yani çoğu dairemizde tabii ki devlet desteği olduğundan dolayı en ufak biz şu
3: kooperatif yapılarda özellikle diyeyim ben.
4: Onu şöyle, kooperatif yapsat diye ayırmayalım. Çünkü kooperatif yapılarda gayet sağlam olanlar da var. Yapsat olanlar da gayet çürük olanlar da var.
3: Diyorsun.
4: Yani bu yüklenici firma ve işlevini yürüten kişinin işe bakış açısıyla alakalı. Bizim depremden sonra halinden bu taraf gene göç aldı ve Kayseri deprem bölgesi olmadığı için dışarı, işte deprem bölgemizden bu arada tekrardan çok geçmiş olsun.
3: Geçmiş olsun.
4: Yaralarımızı sarıyoruz şimdi yavaş
3: Allah
4: yavaş.
3: Allah daha yaşatmasın.
4: Göç aldığından dolayı fiyatlarda artış oldu ama Türkiye standartlarına baktığımızda Kayseri'nin fiyatları Türkiye standartlarının altında, gayet
3: evet,
4: uygun. Gayet uygun.
3: Gerçekten bu gözle görülüyor zaten.
4: Evet.
3: Başka bir şehirlere göre, diğer şehirlere göre gerçekten de hani ev yapısı olarak da, büyüklüğü olarak da, hani diyorlar İstanbul'a 1+1 ev, Kayseri'de 4+1 eve eş değer.
4: Tabii burada arsa değeri ve talep noktasından arttığından dolayı ama Türkiye genelinde Kayseri'deki mülkler ucuz. Yani
3: peki,
4: bu İstanbul olarak değil, nereye gidersek gidelim.
3: Peki mülk olarak düşünmediğimizde Kayseri'de en çok tercih ettiği gayrimenkul türü hangisidir? Hani daire, arsa, dükkan.
4: Kişinin yatırım yapma amacına bağlı bu ve bütçesine bağlı.
3: Şöyle bir göz önünde bulundurduğumuzda son zamanlarda gelinen talep ve isteklere göre.
4: Şimdi şöyle oldu, biraz daha arsaya yönelinde. Son zamanlarımızda arsa yatırımı çoğaldı.
3: Hmm.
4: Evet, ama bütçesi daha düşük ve kira getirisi sağlamak istiyorsa daireyi tercih eden müşterilerimiz de çok.
3: Getiri için daireyi öneriyorsunuz.
4: Sıcak getiri için, yani anlık getiri için daire, ama gerçek bir yatırım istiyorsanız ve vaktiniz varsa, uzun vadede yatırım istiyorsanız kesinlikle arsa.
3: Arsa. Peki bir Kayseri'de yatırım yapmak istese sizce bir insan nelere dikkat etmeli öncelikle? Bu her şey için geçerli olabilir.
4: Arsa yaparken imar durumunu iyi analiz etmeli. Ne kadar, örnek veriyorum, imar içerisindeyse, örnek konut arazisi ise yüksek katlı, kaç daire getiriyor? Oranlar vardır kat karşılığı verdiğimizde. Kaç daire getiriyor ve şu anki almış olduğum rakam ne kadar? Enflasyon dengesi kurtarıyor mu, kurtarmıyor mu? Bunlara dikkat etmeli. Mülk alıyorsa hızlı bir şekilde kiraya verilebilecek bir mülk olmalı. Mesken noktasında dikkat etmeliler. Çünkü biraz ben şöyle derim. Evet, bugün gücümüz var, alıyoruz, ama yarın Allah göstermemizi satmamız gerektirdiğinde rahatlıkla satacağımız mülkleri almalarını tercih ederim.
3: Peki kredi kullanarak ev almak şu an sizce mantıklı mı?
4: Ben her zaman mantıklı derim.
3: Öyle mi?
4: Kesinlikle. Çünkü
3: sebep sayar mısınız bize?
4: Tek bir sebeple söyleyebilirim. Enflasyon ülkesindeyiz. TL yıllara karşılık ciddi bir yenik düşüyor. Bugün yüksek gelen rakamlar, aylık taksitlerimiz, yarın çerez parasına dönüyor, kiradan aşağıya kalıyor. O yüzden uzun vade kredileri benim için mantıklı. TL borçlandığımızdan dolayı. Çünkü değişken faizli değil, sabit faizli olduğu için.
3: O yüzden kredi öneriniz var.
4: Tabii, kesinlikle.
3: Peki kirayı vermek için ev alacak biri yani nerelere bakmalı? Yani kirayı verecek, ev alacak.
4: Bütçe, dediğim gibi gene bütçesine göre hareket etmeli. Yine bütçeye göre hareket etmeli. Evet. Eğer bütçe sıralamasını şöyle söyleyeyim. Şehir hastanesi bölgesi biraz daha uygun. İldem ve Talas.
3: Daha uygun olarak mı gözüküyor?
4: Tabii, daha uygun bölgeler ilk sıraladığım gibi en uygunu şehir hastanesi bölgesi. İki artı daireyi rahat bir şekilde alırlar.
3: İldem
4: ve Talas. Ama kira garantisi, hemen kirayı vereyim dediği anda en başta gene Talas gelir. Yani iddia ederim bir hafta boş kalmaz dairesi.
3: Bir hafta içine dolar mı o daire diyorsun?
4: Kesinlikle. Hatta ben Talas için şöyle söylüyorum. Talas'ta çadırın olsun, çadırı kiraya veririz. Öyle talep var, evet.
3: Çünkü sosyal yaşam, bunları konuşmuştuk zaten sizinle de. Sosyal yaşam olsun, üniversite yakınlığı olsun, şu olsun bu olsun, direkt hemen gider diyorsunuz.
4: Kesinlikle.
3: Ama kazanmak istiyorsa da ev sahibi, yine İldem, Talas.
4: Kesinlikle. Ya
3: bir de ne demiştiniz?
4: Şehir hastanesi.
3: Evet. Şu an yatırım bölgesi olarak göz önünde bulunuyor. Son 6 ayda ev fiyatlarında ne gibi değişiklik oldu desem ne söylersiniz?
4: Son 6 ayda aslında fiyatlarda pek bir değişiklik olmadı. Stabil devam ediyor diyebilirim ben size. O da bizim malum, biz Kayseri olarak altına da meraklıyız, yatırımı severiz. Altındaki esneklik insanların mülk olarak almasında biraz yavaşlattığından dolayı, arz talep ilişkisine bağlı olduğundan, şu anda pek bir 6 ay içerisinde ciddi bir değişiklik oldu diyemem.
3: Şimdi kira verme söz konusunda değişiklik olabilir. Dün veriler açıklandı. Hani kira verme oranları falan, hani ona göre anlaşan insanlar ona göre vereceklerdir muhakkak. Evet. Bir o konuda biraz ay olarak değişiklik oluyor.
4: Çok fazla da değil.
3: Öyle mi diyorsunuz?
4: Çok fazla
3: bir oran oynamıyor mu diyorsunuz?
4: Evet.
3: Yani peki hangi sezonlarda ya da çok oynaklık olduğu dönemler neler oluyor?
4: Şimdi buradaki olayımız şu, çok oynaklık olduğu dönemlerde, örnek veriyorum, kişilerin ekonomik dengeleri biraz daha artıya geçtiği zaman, yatırım amaçlı kirayı aldığı zaman satlık daireler çoğalır.
3: Ülke refahıyla da ilgili bir şey aslında.
4: Satlık daireler çoğaldıktan sonra kiralık daireler azaldığından kiralarda biraz bir tık artmalar söz konusu oluyor. Ama şu an dediğim gibi 6 aydır herhangi bir fiyatlarda değişiklik söz konusu değil. Yani zaten belli sayımız var, belli bir öğrenci var. Şimdi öğrencilerimiz de gelse, o gelen kadar bir giden de var. Halinden de boşalıyor, bir sirkülasyon söz konusu.
3: Sürekli giden olursa ama gelen de oluyor.
4: Tabii.
3: Yani şu an o zaman ev almak isteyen mi daha avantajlı desek, satmak isteyen mi daha avantajlı desek?
4: Ev almak isteyen hangi dönem için fark etmez, alırken her zaman karlısınız. Ben bunu derim, alan hiçbir zaman zarar etmez. Lakin satan gerçekten yatırımını, aldığı parayı başka bir noktada değerlendirecekse, yatırım amacı olarak kullanacaksa, satan da karlı olur. Ama öyle bir an gelir ki, eğer süresini, mesela mülkünü sattıktan sonra yatırım yapma noktasında kararsızlıkları çok olup git gel yaşayıp biraz zamana bırakırsa ciddi zarar görebilir. Yani bir mülkünü sattıktan sonra hemen arkasına bir mülk alması lazım. Çünkü anlık fiyatlarda artış söz konusu olabilir. Yani öyle bir beklentimiz var.
3: Bu da biraz anlık bir meseleye tabii, bağlı tabii. Aslında. Şimdi hani piyasada insanların yaptığı en büyük, ya büyük hatalar da oluyordur muhakkak. Hani bunları yönlendiriyorsunuzdur da.
4: Tabii.
3: Sonuçta yardımcı oluyorsunuz, verirken oluyorsunuz, kiracıyla anlaşma
4: her aşamasında
3: yanıyorsunuz. Hani bunlar muhakkak yardımcı oluyorsunuz. Peki hani en büyük gayrimenkul hatalarından birileri nelerdir aslında? Bu piyasa içinde geçerli olabilir, ev almak isteyen içinde geçerli olabilir, arsa almak isteyen içinde geçerli olabilir, kiraya çıkmak isteyen içinde geçerli olabilir.
4: Şöyle örnek veriyorum, mülk almak için hatadan bahsedeyim. Hı hı. En çok dikkatimi çeken şey, vatandaşlarımızın bu konuda biraz daha tabii bilgi eksikliği veyahut da bilgi eksikliği var. Aslında biliyorlar da uygulamaya dökmüyorlar. Hı hı. Örnek veriyorum, bir mülk aldığınızda ada parselini muhakkak kontrol edin.
3: Hı.
4: Kesinlikle kontrol etmeleri gerekiyor. Ve tablo dairesine gittiklerinde akit odasındayken o ada parsellen ve bağımsız bölümden memur size seslenir. Der ki ya örnek veriyorum, bir ada iki parseldeki üç no'lu bağımsız bölümün satışını yapıyoruz der. Siz eğer almış olduğunuz mülkün ada parselini ve bağımsız bölümünü tam bilmezseniz, bu üçü örtüşmezse, siz A yerinden alıyorum zannederken C yerinden alırsınız mülkünüzü. Haberiniz bile olmaz. O yüzden ada parseli ve bağımsız bölümü kesinlikle ve kesinlikle kontrol etmeli. Apartman isminden önemlidir o.
3: Parsel diyorsunuz, apartman isminden önemli.
4: Tabii.
3: Dikkat ada edilmesi parsel. Gerekiyor.
4: Ya örnek veriyorum, bununla ilgili kulağımıza gelen ve Kayseri Türkiye'de yaşananlardan bir örnek veriyorum. Örnek bir vatandaşın biri bir mülkü gezdirir. 3+1 daire satar.
3: Tamam.
4: 3+1 daireye girerler. Beğendirir. Akitleşirler, konuşurlar. Örnek veriyorum, 3 milyona mülkü anlaşırlar.
3: Hı hı.
4: Daha sonrasından der ki içerisinde kiracı var. Hı hı. Bir yıl sonra boşaltacak der.
3: Tamam.
4: Kiracının da bir yıllık parasını peşin aldık der. Bir yıllık peşin kirasında o 3 milyonluk daireyi alan, 3+1 daireyi alan vatandaşa verir. Aradan bir yıl geçer. Bir yıl geçtikten sonra tabii halinden ev sahibi kapının ziline basar.
3: Nerede?
4: Kira günü geldi, ben kiramı hallederim deyince der ki vatandaş, bu ev benim. Ya nasıl olur? Benim alı tapusun der, gösterir içindeki oturan. Adam kendi tapusuna bakar, bu sefer ada parseli kontrol ederler. Tam bildik birinin yanına gider, ada parseli bakar. 3+1 diye aldığı ev 1+1 çıkar. Yani demek istediğim bu. Şimdi aslında mülkün değeri 1 milyon 1+1'in, vatandaş burada dolandırılmış. Neden? Ada parselini kontrol etmemiş.
3: Bir yıl sonra anlıyor bunu. Kapı çalınınca anlıyor.
4: Evet. Kapıyı çalınca anlıyor. İçindeki oturan kiracı diye bildiği kişi aslında ev sahibi. Kendisi 3+1 aldım derken 1+1 ev alıyor. Yani o yüzden ada parsel ve bağımsız bölüm kesinlikle ve kesinlikle çok önemli. Burada buna dikkat etmeliyiz.
3: Güvenli kişilerle de çalışmak önemli burada.
4: Tabii.
3: Hani öyle bir şey olduğunda hani yönlendirilmesi gerekiyor.
4: Ya güvenli kişiler
3: gerekiyor.
4: En başta zaten. Profesyonel gayrimenkul danışmanları evet. En başında geliyor bu işin, ama vatandaş kendisi de bilmeli bunu.
3: Mülk yani ama gayrimenkul danışmanı hani bunu öngörebilir sonuçta, değil mi?
4: Bizler zaten bunun üzerinden hareket ediyoruz. Yani bu şekilde gidiyoruz. Gayrimenkul danışmanları ada parsel ve bağımsız bölüm üzerinden gider. Tapuyu görmeden, kontrolünü sağlamadan, teyitlemeden, içindeki kiracıyla görüşmeden, mülk sahibiyle görüşmeden, vekaletle dahi olsa tapu sahibiyle görüşmeden bu işlemi almaz zaten gayrimenkul danışmanları.
3: Ya zaten normalde bir sürü işlemden tabii geçiyor bu süre.
4: O yüzden profesyonel bir destek almaları, yani bugün verecekleri komisyonu zor sunan vatandaşlar var ama evet, aslında paralarını ciddi şekilde kontrol altına alıyorlar. O yüzden profesyonel bir gayrimenkul danışmanlarının çalışmalarını tavsiye ederim.
3: Evet, vatandaşlar biraz komisyon konusunda da yakınıyor şimdi, yalan yok. Açıkçası çok bulan var, vermek istemeyen var, aradan i̇şte, çıkartmak isteyenler var. Bu süreçler de zorlayıcı oluyor.
4: Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Böyle de olunca böyle bir sonuçlardan da karşı karşıya kalınabiliyor.
3: O zaman da bu sonuçları mecbur tabii insanlar.
4: Yani bizler işimizi profesyonel yapan insanlarız. İşimizi seviyoruz. Yıllardır bu işle uğraşıyoruz ve ekmeğimiz bu.
3: Tabii.
4: Yani buradan tutup da gayrimenkul danışmanını devre dışı bırakalım. Ya nasıl olsa gittik, baktık, evi de beğendik, emlakçıyı da devre dışı bırakıp ev sahibinin yanına gideyim diyenler hem hak yiyorlar, ciddi hak yiyorlar ve kendi paralarını ciddi şekilde risk atıyorlar. Akıllı insan akıllı yatırımcı kesinlikle profesyonel bir gayrimenkul danışmanıyla hareket eder.
3: Ya her meslekte bunun örneği var Ertan Bey. Evet. Yani şimdi şöyle düşünelim. Direkt bir doktora gidip araya onu sokmak yerine gidip direkt eczaneden ilaç alırsan o zaman ne oldu? Başka yerine ağrıyacak.
4: Tabii.
3: Bunun gibi bir örnek.
4: Aynen.
3: Ben şunu da çok duydum. Mesela hani anlaşıyorlar kiraya çıkacak bir kişi, yani A kişisi kiraya çıkacak. Emlakçıya komisyon veriliyor orada bir kiraya,
4: evet,
3: çıkacağı,
4: tabii,
3: için. Ondan sonra ev sahibiyle kiracı aralarında anlaşıyor. Emlakçıyı araya sokmamak için. Mesela bunlarda da çok duyduklarım oldu. Sizin karşılaştığınız
4: çok
3: örnekler,
4: sürekli,
3: konular var mı?
4: Sürekli karşılaşıyoruz da ondan sonra da tekrardan bizim ofise geliyorlar. İşte biz bunu defalarca
3: anlaşamıyorlar.
4: İçinde kiracı kirayı ödemiyor. Çünkü evraklarını tam yapamıyorlar. Sözleşmesini tam oluşturamıyorlar. Maddelerini oluşturamıyorlar. Gidiyor ki vatandaş kırtasiyeden bir tane kira sözleşmesi kağıdı alıyor. Aa. Stabil. Aralarını dolduruyorlar ama bunun pek bir yaptırımı olmuyor. Bunun arkasında bir sürü evrağı var. Ya sen bu şekilde evrağını tam sağlam yapamazsan kiracı ev sahibinden, ev sahibi kiracıdan mağdur olur.
3: Kendileri yeniliyorlar bazen her sene mesela. Bunu daha
4: şöyle, kira sözleşmeleri.
3: Hani ilk başta sokuyorlar araya mesela, komisyon alınıyor, sokuluyor, tamam, yapılıyor. Diğer senelerde diyor benimle anlaş diyor, benimle muhatap oluyor.
4: Şöyle diyorsun. Zaten bir kere kira, her sene emlakçı komisyon ödemezsin.
3: Ha, evet evet.
4: Bir kere yerleştirdiniz kiracıyı, o an emlak, eviniz tuttunuz, emlakçı komisyon ödersiniz. Daha sonrasından kiracı da ev mülk sahibi lakin emlakçıdan talep ederse sözleşmeyi emlakçı zaten seve seve yapar. Ücret istemez bunda. İstemezse zaten sözleşme otomatik kendini yeniliyor.
3: Evet, zaten her sene kendini yeniliyor.
4: Tabii
3: diyorsun.
4: Tabii.
3: Ama öyle bir şey olmuyor.
4: Ayrıca emlakçıya gidip de para vermenize emiş bir emlakçı da zaten sözleşme yenilemeye para almaz.
3: Tabii canım. Yani. Ama rica edildi, yapıldı. Hani anlamıyordu.
4: İşinin takibi insanlar. O. O işinin takibi.
3: İşi takibi olmuş oluyor
4: tabii,
3: artık.
4: Tabii.
3: Siz zaten ilerlettiniz, verdiniz. İş takibinde rica ediliyor, yapılabiliyor.
4: Aynen öyle.
3: Peki bu anlattıklarınızda bu evin fiyatını belirlerken hangi emsal satışlara baz alıyoruz? Hani bu anlattıklarınız bu emsal satışlarda baz alınabiliyor mu?
4: Şimdi şöyle. Emsal satış derken bir mülkün fiyatını çıkartmak noktasında diyorsanız, hı hı, kat, cephe, bulunduğu lokasyon, etrafındaki sosyal donatı, ulaşım, metrekare genişliği, mülkiyetin enerji sınıfı, örnek veriyorum, inşaat yapısının kalitesi, bunların hepsi mülkün değerini artırır ev için. Yatırım için yapacağımız veyahut da tarla, bağ, bahçe için lokasyon, tekrar gene ulaşım, imara yakınlığı veyahut da imar içerisindeyken kaç daire getireceği, neler yapılabileceği de İlla ki arsa ve bağ bahçelerde, tarlalarda da bir fiyat belirlememizde neden oluyor? Temel sebepler bunlar.
3: Peki ileri yönlü düşündüğümüz zaman, gelecek bazı ya da uzun vadede düşündüğümüz zaman hani bir fiyat artışı bekliyor musunuz?
4: Kesinlikle
3: piyasadan?
4: Bekliyorum. Ciddi bir fiyat artışı bekliyorum.
3: Kaç yıl örnek verirsiniz?
4: Örnek veriyorum. Ben yıl değil, o kadar uzun bir süre değil.
3: O kadar uzun süre beklemiyorum.
4: Yıl sonu ya da birinci, ikinci ay önümüzdeki yılın ben %25, o 20 abartıyor olabilirim ama
3: %25 bir artış.
4: %20-25 artısında kesinlikle bekliyorum.
3: Peki bu saydığımız mahalleler geçerli mi? İşte bu yatırım açısından güçlü olan mahallelerde mi bekliyoruz
4: her
3: bunu? Yoksa
4: her
3: taraf,
4: taraf
3: mı?
4: Her taraf için. Her taraf için.
3: %25'lik bir artış.
4: %20-25'lik yıl sonunda ya da birinci, ikinci ayda kesinlikle bekliyorum ben.
3: O zaman bir dengelerde değişiklik söz konusu olur.
4: Bu arz talep ilişkisine bağlı olarak bir ekonomide canlanma söz konusu olabilir.
3: Enflasyon olsun,
4: tabii,
3: açıklananlar olsun. Bunların etkileyeceğini
4: kesinlikle,
3: düşünüyorum.
4: Kesinlikle, kesinlikle etkileyecek.
3: Peki kış ya da yaz aylarında herhangi bir farklılık söz konusu oluyor mu?
4: Şöyle, aslında geçmişten gelen, yıllar öncesinden büyüklerimizin de konuşmuş olduğunda işte bir mülk alacaksan kışın al, kışın daha ucuz olur derler ama, hı hı, hiçbir zaman kışın daha ucuz olmaz. Sadece kış döneminde, örnek veriyorum, bir mülk 1000 TL'ye çıktıysa kışın 1000 TL 1100 TL arasında stabilde devam eder.
3: Hı.
4: Yoksa ucuz olur mantığı yoktur.
3: Yani bu söz sadece o zaman,
4: ya
3: belki de
4: gelen
3: o zamanlar öyleydi,
4: evet,
3: diyelim biz.
4: Yani,
3: çünkü
4: ama şu an
3: piyasada her gün her şey değişiyor, rakamlar değişiyor.
4: Evet.
3: Enflasyonda artış söz konusu oluyor. Yani şu an için bu sözü söylemek doğru değil,
4: değil
3: diyorsunuz,
4: değil,
3: değil mi?
4: Değil. Her sezon kendince avantaj doğuruyor. Kendi iyi takibi, iyi analiz, iyi bir gayrimenkul danışmanıyla ciddi şekilde karlı mülkler sahibi olabilir ve karlı ticaretler, mülkünü satıp karlı yatırımlar yapabilirsiniz.
3: Şimdi bu satışları konuşuyoruz, piyasayı konuşuyoruz. Peki ben merak ediyorum, sizin de son dönemde en çok şaşırtan satış veya fiyatlarda hani bir olay yaşadınız mı? Bir şeyler oldu mu?
4: Ya şöyle, son dönem bizi şaşırtan derken.
3: Mesela burası atıyorum, ya burası böyle olmazdı mesela. Hani nasıl oldu da burası değerlendi, bu fiyata nasıl oldu da verildi? Ya da burası nasıl oldu da çok değerli bir bölgeydi, nasıl böyle oldu diyebildiğiniz bir bölgeler var mı?
4: Şöyle izahını geçeyim. Hiçbir mülk emsali haricinde fazla rakam noktasında bizde zaten satılmıyordu. Öyle bir mülkümüz de yok. Hı. Yani yan örnek veriyorum, mülk 1000 liraya satılırken 2000 liraya satılan bir mülkümüz yok yan tarafı.
3: Hı hı.
4: Yani bölgenin bir analizi var. Stabil bir fiyat dengesi oluşturmuş durumda genel olarak. Ama şaşırtan derseniz, dediğim gibi şehir hastanesi bölgesindeki hareketlilik son dönemlerde, ben de bekliyordum ama bu kadar bir hareketlilik beklemiyordum. Hı hı. Evet, orası. Bir de Mimsin bölgesinin o yeni açılan TOKİ'ye bağlanan 40 metrelik bir yol var.
3: Hı hı.
4: O bölge. O iki bölge ciddi bir şekilde hareketlilik söz konusu.
3: Ya bizim de duyduğumuz oluyor, şimdi geçmişte de duyduğumuz oluyor. Onlardan da bahsedeyim. Mesela atıyorum İlden bölgesi. Geçmişte çok fazla aslında verimli bir bölge değildi.
4: Yeşilyurt diye bahsettiğimiz
3: o taraflardan. Şimdi özellikle Yeşilyurt tarafı, şimdi İlden dediğim, İlden hani kaç yıldır gelişiyor, evet, gerçekten gelişmekte olan. Bunun haricinde de yine var. Mesela eski zamanlarda işte Fevzi Çakmak bölgeleri vardı. Gurbetçiler çok fazla orada olur diye bir söylem falan vardı. Hani bunlar hakkında, evet, da ne düşündüğünüzü merak ediyorum açıkçası.
4: Şimdi yapılaşmalar o zaman Kayseri bölgesinde belli bir yerlerde vardı. Hı-hı. Fevzi Çakmak,
3: evet,
4: işte Mimar Sinan Mahallesi, Kılıçarslan, işte Belsin. Şehir merkezinde en yakın bu bölgeydi. Gurbetçi vatandaşlarımız geldi miydi şehir merkezine yakın olsun diyordu ve kombili daireleri vardı.
3: Evet, özellikle kombili 3 katlı daireler tercih ediliyor.
4: Yani o zamanlarda öyleydi. Ağırlıklı buydu ve yatırımcılar, evet, oralardan alıyordu hali. Ama şimdi Kayseri inanılmaz derecede gelişti.
3: Evet, her bölgesi gelişti.
4: Tabii. Ve belediyelerimiz inanılmaz derecede hızlı ve güzel planlı bir şekilde hareket ediyor. Hı. Hal böyle olunca yatırımcıların şu bölgeden alın, bu bölgeden değil, tam tersine kendi çevreleri neredeyse o aslında o tarafa yöneliyor.
3: Hı hı.
4: Yani şura ayrı, bura ayrı diyemem. Kayseri'nin her bir yeri birbirinden güzel hal almaya başladı.
3: Gerçekten öyle, her bir yerinde birbirinden, evet, güzel etkinlik olsun olsun. Şimdi her Talas şey, sosyal yaşam alanı diyoruz, evet, ama
4: İldem'de örnek tarafından veriyorum, sakinliğiyle memur kesimi sakin, evet, bir, evet, bölge, hı hı, oradan tercih ediyorlar. Hı hı. Şehir hastanesi bölgesi, işte o taraf memlekete yakın olan kişiler ve yurt dışı vatandaşlarımız, hastanenin yakın olması derken orayı tercih ediyor. Yani her bölgenin kendi kitlesi var ve ona göre şu şurada iyi diyemem.
3: Hı hı. Bazen ilan fiyatlarını da yüksek bulanlar oluyor. Yani size de gelen oluyordur. Hani yani gerçekten aslında piyasa mı bu şekilde, yoksa ilan fiyatlarında mı bir yükseklik söz konusu oluyor vatandaşın talebine göre söylüyorum.
4: İlan fiyatlarında yükseklik oluyor derken, tabii bazı mülk sahipleri kendi mülkünden ziyade, örnek benim cephem daha iyi der, benim katım daha iyi diyor. Komşusu 1 liraya satarken bu 1,5 lira istiyor. O 1 lira ederse benim gibi 1,5 lira
3: istiyor. Serbest piyasa var aslında. Var, zaten var. O söz konusu. Var. Biz onu şey yapamayız. Şimdi aynı kattayız atıyorum. Adam evini dediğiniz gibi o fiyata satıyorsa komşusunun bir üstüne koyabilir. Ya da kira da aynı şekilde.
4: Bunun önüne maalesef geçemeyiz ama vatandaşımız, alıcı fiyatı belirliyor. Hı hı. Kıyaslamasını da o yapıyor.
3: Evet.
4: O yüzden belli bir süre geçtikten sonra yüksek isteyen mülk sahibi de evet diyor, ya ben yüksek istiyormuştum deyip fiyatı geri çekiyor.
3: Zaten bulamayınca ya da mecbur geri çekmek zorunda
4: tabii
3: kalıyor.
4: Tabii tabii, o yüzden.
3: Mesela fahiş fiyat dediğimiz fiyatlarda da karşılaştığımız noktalar da oluyor. İlla sizin de oluyordur hani.
4: Tabii canım.
3: Orada araya giriyorsunuz. Geliyor. Hani bu şekilde yapmayalım, bu şekilde yapalım, bir ortak noktayı bularım vesaire diye söz
4: kesinlikle
3: konusu oluyordur.
4: Dedim ya, fiyat evet satıcı belirliyor ama, hı-hı, kendi mülkü olduğu için talep noktasında alan kişi fiyat verdiği için ben şöyle diyorum, alıcı her zaman mülkün fiyatını belirleyendir.
3: Hmm. Ortak noktayı da bulan.
4: Ya yani emlak tabii.
3: Emlakçıdır.
4: Emlakçıdır.
3: Çok teşekkür ederiz Ertan
4: teşekkür
3: Bey bilgileriniz için. Özellikle konuşmak, söylemek istediğiniz bir şey var mı?
4: Merak edilen bir şey varsa cevap verebilirim. Veyahut da burada bilgilerimi paylaşabilirim ama ayrıca şunu diyeceğim, herhangi bir şey yok. Çok, buyurun, güzel konulara değindik sayenizde.
3: Evet, değinmek istediğiniz ekstra bir konu varsa, yani emlak piyasasında hani şu şu şu söz konusu, şu şu şu bizim için bir problem oluyor. Ya da bu şekilde devam edecek, önümüzdeki bu şekilde bunları görüyorum. Yatırımcılara söylemek istediğiniz bir şey varsa.
4: Yatırım yapmaktan kesinlikle kimse vaktini uzuna almasın. Yani en erken bir şekilde yatırımlarını gerçekleştirsinler. Bekleyelim ya daha ucuza falan denk gelme değil. Tam tersine alan her zaman kazanıyor.
3: Hı hı.
4: Bu klasikleşmiş bir söz ama gerçekten doğruluğu tescillenmiş bir sözdür. Alıcı her zaman kazanır. Hızlı bir şekilde yapacakları yatırımlarını yapsınlar ve profesyonel, gerçekten bu işi meslek olan yapan emlak danışman arkadaşlarımızdan çalışsınlar.
3: Yani alan her zaman erken alan kazanır. Varsa tabii, alacaklar tabii, yatırımlarını yapacaklar.
4: Ve uzun vade TL'den kimse çekilmez. TL borçlanmaktan. Yani kredi faiz oranları neyim? 3'müş, 5'miş. Geri dönüşü bana bu kadar olacakmış. Kimse endişesine kapılmasın. Ben buna defalarca şahit oldum. Ya yani insanlar, örnek veriyorum, maaşının 3'te 2'sini kredi yatırıp da şu an kirasının çok çok çok altında kalan, hala kredi taksiti ödeyen vatandaşlar tanıyorum. Hepsi de şu an dua ediyor. O yüzden uzun vadede TL borçlanmakla kimse korkmasın derim.
3: O zaman ne kadar erken o kadar iyi.
4: Kesinlikle öyle.
3: Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. İyi ki geldiniz.
4: Sağ olun.
3: Sevgili izleyenler, tekrarımızı YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Teşekkür ediyoruz. Haftaya tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
2: Radar analiz, ekonominin görünmeyen yönlerini, piyasalardaki hareketliliği ve haftanın öne çıkan gelişmelerini objektif bir bakış açısıyla ekrana taşıyor. Ekonomik göstergelerden finans piyasalarına, hükümet politikalarından yerel ve küresel gelişmelere kadar birçok başlık Rabia Aksoy'un sunumuyla her cuma saat 10'da Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayında.
1: Yayın tekrarı.
2: Dijital Manşet.
5: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
2: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31

0: Enfekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnci Ada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 20.

0: 22 Taksim A Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
1: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
3: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
4: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
3: Radyo Radar Pazar Yerleri. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta, Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Emniyet kemeri can sıkmaz, hayat kurtarır.
1: Radyo Radar 91.8.

Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve o yıl piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2004 yılına gideceğiz.

25 Ocak 2004. Geleneksel dil ve lehçelerde ulusal radyo ve televizyonlardan yayına imkan veren yönetmelik resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. 30 Ocak 2004. Kapatılan Refah Partisi'ne yönelik kayıp trilyon davasında mahkum olan Saadet Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan, Saadet Partisi üyeliği ve genel başkanlığı görevinden ayrıldı. 5 Şubat 2004. Dünya şampiyonu bilardocu Semih Saygıner, 2004 yılında dünyanın en iyi bilardocusu seçildi. 8 Şubat 2004. Anadolu rock müziğinin öncülerinden sanatçı Cem Karaca, kalp ve solunum durması sonucu hayatını kaybetti.

14 Şubat 2004. Hamburg doğumlu Türk yönetmen Fatih Akın'ın son filmi Duvara Karşı, Berlin Film Festivali'nde en iyi film seçilerek Altın Ayı ödülünü aldı. 7 Mart 2004. Almanya'nın Wörsen kentindeki Dünya Takımlar Bilardo Şampiyonası'nda Türkiye, finalde Belçika'yı yenerek ikinci kez üst üste şampiyonluğu elde etti. 9 Mart 2004. İstanbul Kartal'da kabul edilmiş Masonlar Derneği Yakacık Locası'nda iki patlama oldu. Biri canlı bomba olmak üzere 6 kişi yaralandı.

16 Mart 2004. Kartal'daki hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yapılan bombalı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı. 20 Mart 2004. Milli atlet Yelizay, İngiltere'deki yürüyüş Grand Prix yarışmasında 20 kilometrede 1.43.15.00 ile birinci oldu. 23 Mart 2004. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Şehitler Coğrafyası Projesi kapsamında yapılan araştırmalar sonucu, Gelibolu Yarımadası'nda 2000 askerin gömüldüğü gerçek şehitlik bulundu. 25 Mart 2004, Erzurum'da meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde 9 kişi hayatını kaybetti.

28 Mart 2004. Yerel seçimler yapıldı. Seçimleri, yerel seçimlere ilk kez katılan AK Parti kazandı. Parlamentoda temsil edilen AK Parti %41, CHP ise %18 oy aldı. 10 Nisan 2004. Sabancı Holding Başkanı Sakıp Sabancı, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. 9 Mayıs 2004. Marmaray Projesi Demiryolu Boğaz Tüp Geçişi inşaatının temeli Başbakan Erdoğan tarafından atıldı. 21 Mayıs 2004. Devlet Güvenlik Mahkemeleri kaldırıldı. 21 Mayıs 2004. Malki cinayeti davasında Bursa 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan iş adamı Erol Evcil müebbet hapis cezasına çarptırıldı. 23 Mayıs 2004. Hitit Devleti'nin önemli kentlerinden biri olan Çorum'un Orta Höyük ilçesindeki Şapinuva Ören yerinde yapılan kazılarda Hititlerin belediye hizmeti verdiğine dair yazıtlar bulundu.

11 Haziran 2004. Dalgıç Yasemin Dalkılıç, Antalya'nın Kaş ilçesindeki denemede 1.57'de 46.05 metreye dalarak desteksiz sabit ağırlıklı dalış dalında dünya rekoru kırdı. 30 Haziran 2004. Türk sinemasının iyi kalpli kötü adamı Hüseyin Baradan hayatını kaybetti. 14 Temmuz 2004. Organize suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, Avusturya'nın Graz kentinde eski MİT mensubu Faik Meral adına düzenlenmiş pasaportla yakalandı. 26 Temmuz 2004. Karikatürist Oğuz Aral hayatını kaybetti. 31 Temmuz 2004. Halterci Şule Şahbaz, oyunlar tarihinde dopingli çıkan ilk Türk sporcu oldu. 3 Ağustos 2004. Ordinarius Profesör Doktor Sulhi Dönmezler İstanbul'da

6 Ağustos 2004. Hür ve kabul edilmiş Masonlar Büyük Locası Derneği Yakacık Şubesi'ne yönelik silahlı ve bombalı saldırıya ilişkin açılan davanın görülmesine başlandı. Tutuklu olarak yargılanan 13 sanıktan 3'ü tahliye edildi. 4 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Peker ve iki kardeşinin de aralarında bulunduğu 40 kişi gözaltına alındı.

9 Ekim 2004, Türk Hava Kurumu tarafından Eskişehir'in İnönü ilçesinde düzenlenen 3. Türkiye Hava Oyunları'nda 433.5 metrekare ile bugüne kadar gökyüzünde açılan en büyük bayrakla atlayış yapan THK paraşütçüsü Hakan Zengin, Guinness Rekorlar kitabına girmeye hak kazandı. 10 Ekim 2004, Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde Uğur Yücel'in Yazı Tura adlı filmi en iyi film ödülüyle birlikte toplam 11 ödül kazandı. 12 Ekim 2004, Sedat Peker ve adamlarına yönelik operasyon kapsamında gıyabi tutuklu olarak aranırken teslim olan Hakan Öztürk, Ali Şahin Gürman ve Ali Bin Kalkan haklarındaki karar vicahiye çevrilerek cezaevine gönderildi.

14 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı, tutuklu bulunduğu Avusturya'dan Türkiye'ye getirilerek tutuklandı ve Tekirdağ'da F tipi cezaevine konuldu. 15 Ekim 2004. Alaaddin Çakıcı'nın kardeşi Gencay Çakıcı, Avusturya dönüşü Atatürk Havalimanı'nda gözaltına alındı. 16 Ekim 2004. MKE'ye bağlı Çankırı Silah Fabrikası'nda Türkiye'nin ilk bomba atar silahı üretilmeye başlandı.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı 27, Sarız, Domarza, Özvatan, İncesu ve Bünyan 28, Felahiye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde ve Kırşehir 30 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz esintisi devam ediyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri başlıyor.
3: Kayseri'de ne yapılır diyenler için bu hafta Mert Demir, Kubat, Ümit Besen ve Pamela, bunun yanı sıra Ceza ve daha birçok sanatçı Kayseri'ye geliyor. Etkinlikler bununla da sınırlı kalmıyor. Bunun yanı sıra alışveriş festivali ve vizyona giren filmleri de sizler için derledik. İşte bu haftanın etkinlikleri. Bu hafta Kayseri'de müzikten tiyatroya, yarışmalardan sinemaya kadar oldukça zengin bir etkinlik takvimi sizleri bekliyor. Bu hafta Kayseri'de müzik tutkunları için sahnelerde Türk Halk Müziği'nin güçlü sesi Kubat, enerjik performansı ile rap müziğinin duayen ismi Ceza ve son dönemin popüler hit şarkılarıyla Mert Demir yer alacak. Arabesk ve rock müziği muazzam bir uyumla buluşturan Ümit Besen ile Pamela ikilisi ise dinleyicilere nostaljik anlar yaşatacak. Kayseri'nin tarihi dokusunu en güzel karelerle yakalamak isteyen fotoğraf meraklıları 50 bin lira ödüllü foto maraton yarışmasında bir araya gelecek. Ayrıca farklı yörelerin lezzetlerini ve indirimli tekstil ürünlerini keşfetmek isteyenler için ise yöresel ürünler ve outlet alışveriş festivali kapılarını açacak. Çocuklar ve aileler için sahnelenecek tiyatrolarda Karlar Ülkesi kahramanlarını ağırlayan Elsa Çocuk Müzikali ve Elsa Nerede Detektif Olaf Macera Peşinde oyunları yer alıyor. Dostluk ve dayanışmayı eğlenceli bir dille anlatan Bremen mızıkacıları ile geleneksel gölge oyununu müzikle buluşturan Karagöz'ün türküsü de minik izleyicilerle buluşacak. Sinema severleri ise Beyaz Perde'de eğlenceli animasyon Coyote Ekmeği'ye karşı dramatik yapısıyla öne çıkan Cebran ve Macera Perestedin Sihirli Lambası bekliyor. Ayrıca milli mücadele yıllarını konu alan Atatürk Zafer'in Şafağı, sevimli bir dostluk hikayesi sunan Köpek ve Yıldızlar ile tarihsel bir drama olan Dışarıdakiler Bir Zamanlar Almanya'da filmleri gösterimde olacak. Bu hafta Kayseri'deki etkinlikler bu kadardı. Gelecek hafta farklı etkinliklerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.
2: Rabia Akburak'la haftanın etkinlikleri sona erdi.
0: Şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 0011, 0533 652 0045.
5: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542-423-2-423.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül

0: tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
1: Şimdi gözümde canlandılar.
0: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
2: böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
1: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile iltibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne Limanı açıklarında alabora olan yolcu gemisindeki 2 kişinin daha cesedine ulaşılmasıyla can kaybı 12'ye çıktı. Kayıp 16 kişiyi ise arama çalışmaları devam ediyor. Hakim ve Savcılar Kurulu bazı kanunlar ile infaz hakimliklerinin yargı çerçevelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucu naaşlarına ulaşan iki kadın yolcunun kimliğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülmeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çebik atandı. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin ölen saldırganın babası tutuklu sanık, Uğur Mersinli ile annesi tutuklu sanık, Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararda baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 20'de oynanacak. Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvasına başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Futbolda Türkiye için 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Trafik kurallarını yabana, hayatını riske atma.
0: Yayın tekrarı.
3: Gülüş, insanın en güçlü imzasıdır. Ağız ve diş sağlığından estetik gülüş tasarımına, çocuklardan yetişkinlere diş bakımı, doğru bilinen yanlışlar ve dişle ilgili merak edilen her şey bu programda konuşuluyor. Sağlıklı Gülüşler, Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla her salı saat 10'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler başlıyor.
4: Merhabalar, hem sevgili izleyicilerimiz hem de sevgili dinleyicilerimiz. Sağlıklı Gülüşler programında bu haftada çok değerli bir hekimi ağırlayacağız. Sayın Umut Kural bizimle birlikte. Kayseri'nin en değerli diş hekimlerinden bir tanesidir. Uzun yıllardır da Kayseri'de, estağfurullah ne iltifatı gerçekler hocam. Uzun yıllardır da Kayseri'de görev yapar. Hepimizin bildiği bir isimdir. Aslında gerek var mı şu anda hocam kendinizi tanıtır mısınız dememe, ama yine de isterseniz tabii ki tanıtabilirsiniz. Hoş geldiniz Umut Hocam.
5: Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum.
4: Nasılsınız?
5: İyiyim. Sağ olun. Siz de iyisiniz.
4: Ben de iyiyim. Çok teşekkürler.
5: Allah iyilik versin.
4: Umut Kural kimdir hocam?
5: Umut Kural Kayseri'nin bir çocuğudur. 1999 yılında Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Sonrasında da aralıksız 26-27 yıl mı oluyor?
4: Maşallah.
5: 27 yıldır Kayseri'de hastalarıma hizmet veriyorum. Bunun yanında sivil toplum örgütlerinde çok çalışmışlığım var. Diş hekimliği üzerine, çocuk diş hekimliği üzerine, diş hekimliği mesleğinin siyasi uçları da olmak üzere, yani normal bildiğimiz siyaset demiyorum, diş hekimliğinin evet, siyasetini söylüyorum. Çok sayıda çalışma yapmış bir hekiminiz.
4: Evet, aktif bir hekimsiniz gerçekten öyle. Hem kendi mesleğinize bir taraftan fayda sağlamaya çalışıyorsunuz, hem de ağız ve diş sağlığı üzerine evet, fayda sağlamaya çalışıyorsunuz. Hocam bugün şöyle yaptık sizinle karar verip, daha doğrusu siz karar verdiniz, ben de ooo hocam harika dedim. Hekimlikle alakalı, diş hekimle alakalı ve diş tedavileriyle alakalı insanların en çok merak ettiği, en çok sorduğu soruları yapay zekaya sordu.
5: Aynen öyle.
4: Dedi ki insanlar bu dişle alakalı neleri merak ediyorlar? En çok da hekimlerine hangi soruları yönlendiriyorlar dedik. Biraz bunun üzerine sohbet edeceğiz. Sonrasında vaktimiz kalırsa geçmiş dönemde de odaya adaylığınız vardı. Oraya da gireriz. Herhalde yaklaşıyor seçim, öyle değil mi?
5: Evet. Nisan sonu Mayıs başı.
4: Nisan Mayıs başı, çok güzel. Oradan da biraz konulardan bahsederiz. İlk olarak demiş ki bize yapay zeka, insanlar diş hekimine gittiğinde sordukları soru hala, ben buna çok şaşırdım, hala ilk sıradaymış, acıyacak mı? Yani biz çok sorardık. Mesela ben kendi oğluma bakıyorum şimdi. Özellikle dişle alakalı korkusu var mı diye. Yok. Evet. Hiçbir doktorla alakalı benim çocuğumun korkusu yoktu. Onunla alakalı yok. Demek ki biz korkutmamışız. Diyorum çok şükür. İyi bir şey yapmışız. Yani çocuğu doktorla alakalı korkutmamışız. Evet. Ama genel çoğunluk hala diş doktoruna gittiğinde acıyacak mı diye soruyor.
5: Evet. Faktörlerden biri de sizin söylediğiniz çocuğun yetişme tarzı. Hepimiz ailemizden biliyoruz. Çocuğun gelmesi istenilmeyen yerlere giderken doktora gidiyor, sen gelme denir. Kandırılır, işte iğne yapar sana gibi. Bu faktörlerden biri ama esas olgu şu. Şimdi buradan ahkam kesmek kolay. Diş tedavisi acı verici bir işlem değildir demek. Değildir de öyle ama bazı realiteler var. Bunu böyle dedim diye bizi dinleyenler, izleyenler inanmayacak, haklılar da. Niye inanmayacaklar? Operasyonel bir mesleğimiz var. %90 hastada, oranı bilmiyorum ama çok belki %95 hastada kan görmeden seans bitmiyor. İlla ki hani bir işlem yapıyorsunuz ve ağrıya eğimli bir meslek, diğer operasyonel meslekler olduğu gibi. Şimdi faktörleri söylediğim zaman neden ağrısız olabilir ya da neden ağrısız olmuyor tam oturabilir. Birincisi eğitim sistemimiz, bize hocalarımız diş hekimliğini öğretirken diş hekimliğini iyi yapmak yönünde haklı olarak eğitim verdiler. Ağrısız yapmakla ilgili bir bilgimiz bizim de yok diş hekimleri olarak. Sadece pedodonti gibi çocuk diş hekimliğine çocuklara yaklaşımda söylenir ama yetişkin hastanın böyle bir talebi de yok. Yani benim işim ağrısız olsun çok nadir duyduğum bir şey. Bir de insanlar taleplerini söylemeyince yer bulamıyor. Hani ağlamayan bebeğe mama emzik vermezler derler ya.
4: Evet.
5: Ben bunu bir 15 yıl belki daha fazla öncesinde tespit ettim. Çocuğa tedavi yaparken hiç ağlamadı, bir şey yapmadı. Çünkü canı yanıyor. Elimizde o kadar fazla, özellikle günümüzde ağrısız tedaviye yönelik otomatik iğneler olsun, işte uyuşturucular olsun, ön uyuşturucular olsun var ki cidden ağrısız olarak yapabiliyoruz.
4: Evet.
5: Ama biraz talep meselesi de alakalı. İçinde fırtınalar koparken hasta ya benim canım yanmasın demeyi de bir lüks gibi görüyor sanıyorum. Evet. Ve yapay zekadan bu sonucun çıkmasına çok şaşırmadım. Biz zamanında bir hekimin tercih edilme sebeplerini araştırdığımızda bilimsel olarak ilk sırada ağrısız, eli hafif gibi isteklerin
4: hala olduğunu. Hemşirelerden bile o bekleniyor. Yani hekimler zaten beklensin de hemşirelerden bile işte iğne yapılır.
5: Tabii ki.
4: Elin hafif midir? Hani acımaz değil mi? Denebiliyor.
5: Aynen öyle. Bu ağrı yapmasında da değişik faktörler. Zaten işlem ağrısız uyuşturduğumuz zaman tam bir uyuşma sağlandığında ağrısız yapılıyor. Orada herhangi bir tereddüte gerek yok. Ama artık şey noktasındaysan iğne de ağrımasın. Onu da yapabiliyoruz ama işlem bir 10-15 dakika daha
4: uzuyor.
5: Dediğim gibi bir çocuk hastaya biz bu işlemi yaparken oradan veli istedi ki ya dedin bizi niye ağrıtıyorsunuz? Haklı. İnanın o zamana kadar hani 5-6 yıllık hekimdim. O zamana kadar benim de aklıma gelmemişti. Hani yetişkine yapılır yine. Yine ne kadar ağrınır.
4: O kadarına katlanır.
5: Yani, o kadarına da katlanır falan ama katlanmak zorunda değil.
4: Evet.
5: Ayrıca bir de şu var. Tamam ağrıdan korkan büyük bir çoğunluk var ama ağrıdan korkmayan, korkusunu gizleyen veyahut
4: dişini sıkan.
5: İşim daha uzun sürmesin diye yap iğneyi ne olacak sen? Yani bizim vardır ya Anadolu bir şey olmaz hocam iğneden bas sen.
4: Ne olacak ondan?
5: Yani enjeksiyonun hızı bile ağrıda fark ediyor. Tabii detaylar var ağrısız işlem için, ağrısız işlem yapmak için nasıl bir uyuşturma gerektiği, blok halinde tam bir uyuşturmanın sağlanması hususunda. Ez cümle diş hekimliği tedavisi ağrısız olarak çok rahat yapılabilir. Sadece hastalarımızın bu konudaki hassasiyetini hekime söylemesi lazım. Çoğu zaman o içinde yaşayan fırtınayı hissedemiyoruz. Bunun yanı sıra nadir de olsa uyuşturmadan diş yaptıran bir kesim de var.
4: Hocam ne diyorsun?
5: Tabii yani nadir de olsa bu da var. Yok diyor ben uyuşturucu istemiyorum, ağrıya dayanırım. Sevmiyorum o uyuşukluk hissini. Nadir dediğim binde bir, on binde bir değil. Daha dün de ben okudum, kendi hastalarımdan da var. Ağrısız, iğnesiz, uyuşturmadan kanal tedavisi yaptığım hastam var. Diş çektiğim hastam var. Yok hocam, ben sevmiyorum uyuşuklu diyor. Şahanesi benim hekim arkadaşım.
4: Çok şaşırdım.
5: Yani kendi hekim arkadaşım bana tedavi olurken ben hissetmek istiyorum, az uyuştur diyor. Yani var yani, bu psikopatlık falan değil.
4: Değil mi hocam?
5: Değil.
4: Normal
5: bu da,
4: yani.
5: Bu da nasıl bir şey? Aslında ağrı eşiği diye bir kavram var.
4: Doğru.
5: Bu ağrı eşiği değil. Bunu yanlış anlattık ya da yanlış anladı herkes. Ağrıdan korkma eşiği.
4: Evet, yani şimdi, canım ağrıyacak, ben canım acıyacak.
5: Canım acıyacak korkma diye yaklaşırsanız ağrıyı daha fazla hissediyorsunuz. Bunu günlük hayatta nasıl gözlemleriz? Çocuk, özellikle bu insülin kullananlar misal. O iğneyi görünce kaçacak, delik alıyordu. Dört dönüyor evin içerisinde. Evet. Ama belli bir süre sonra o iğneyi kendine yapıyor ve ağrımadığını da hissediyor. Dolayısıyla iğne aynı iğne. Çocuk aynı çocuk. İlk vurduğunda çok aşırı ağrımış gibi gözlerini belerten çocuk, bir ay sonra, üç ay sonra, beş ay sonra tıp tıp kendine yapıyor. Bunun ağrısında ne var diyor.
4: Şimdi dişte yani, aynı şey olur mu hocam?
5: Aynı şey. Biz bunu tabii şeyde de uzun süren yetişkinler de çok gözlemleyemiyoruz. Yetişkinler çok dışa vurmuyor bu şeyi, ama özellikle çocuklarda hani birinci seansta duyduğu ağrıyla, daha doğrusu beyninin hissettiği
4: korkuyla
5: 5. seans çok daha farklı oluyor. Yani dediğim gibi uzun sürüyor uyuşturmak. Yaklaşık bir çocuklarda 20-25 dakikayı bulabiliyor ağrısız uyuşturmak. Hani son seansa doğru işte 7. 8. seansında çocukların, ya çok uğraşıyorsun, bizim işimiz var, yüzmeye gideceğim, birazcık acısın ne olur dediğini şey değil. Ama dediğim gibi bu ağrı korkusu daha çok ağrıdan korkma korkusu.
4: Evet, yani onu anladım. İlk defa da böyle bir şey duyuyorum. Yani çünkü o işte uyuşturucular
5: deneysel
4: yapılan...
5: de öyle. Şimdi çocuklara işte soğuk su da zararlı olmasın diye +4 derecedeki suya ellerini koyuyorlar. Sular, evet. Çocuklar. Daha sonra kaç dakika duracaksın yarışması yapılıyor. Tabii çocuklar yarışmaya girdiklerinden haberi yok. Karanlık bir ortam, kasvetli bir müzik. Hoş olmayan, nahoş, insanların birbirini görmediği, su sıcaklığı sabit ama. 10 tane çocuk sokuyor elini, birinci dakikasında, ikinci dakikasında çekiyorlar ağrıtı diye. Aynı işlem, aynı su ile daha enerjik bir yerde güzel müzikler çalıyor ve oyun olarak yapıyorlar. Bu sefer gerçek oyun. Haydi yarışıyoruz, kim daha fazla tutacak falan. Çocuklar 8-9 dakika tutuyor elini. Yani bu çocuklarımızı
4: önemli.
5: Severken bile bunu gözlemliyoruz. Hani seviyorum bu bahanesiyle patakla falan gülüyor çocuk, bir şey demiyor, ama çok daha düşük bir basıyı ya da işte çok daha düşük bir acıyı sinirli bir şekilde verince 10 gün ağlıyor, 20 gün küsüyor.
4: Evet.
5: İnsan oradan böyle da bir şey, şey yapılabilir. Ama nihayetinde sorunuzun cevabı, evet, günümüzde diş tedavilerinin tamamı ağrısız bir şekilde yapılabilir. Ama bu dediğim hususlara dikkat etmeleri gerekiyor izleyenlerimizin, dinleyenlerimizin.
4: Yani gerçekten ben çok şaşırdım. Eminim şu anda dinleyicilerimiz de izleyicilerimiz de benim gibi şaşkındır. Çünkü böyle bir şey bilmiyordum. Evet. Yani o morfin de mi hocam vurulan?
5: Evet, morfin.
4: Morfinsiz bu işlemler yapılabilir ama kişinin ağrı eşiğine...
5: Yok, morfinsiz değil. Morfin yapılıyor ama morfin yapılırken ağrı duymuyor. Yani hiç sıfır ağrıyla tüm seansları bitirebiliyoruz.
4: Hocam biraz önce bazı hekim arkadaşlarım var dediniz ya, az yap, ben sıkıntı
5: evet,
4: yok.
5: Evet.
4: Yani bunu yaşayan
5: hissetmek
4: insanlar...
5: Hissetmek de istiyor. Yani onu ne bileyim, bir implant yerleştirilecek mesela. O implantın çünkü his, bası hissiyle ağrı hissini götüren sinirler ayrı beyine. Her halükarda basıyı hisseder hasta. Yani dokunduğumuzu hisseder ama ağrı hissetmez. Orada da ince, çok ince bir çizgi var. Ağrının bittiği yer. Tam o noktada bırakınca yarı uyuşuk tedavide yapılabilir zaman zaman.
4: Şimdi yine yapay zeka demiş ki ne kadar tutar? Yani diş hekimine gelen insanların aklındaki diğer bir soru da ikinci sıradaymış. Ne kadar tutar? Yani evet, money diyoruz. Ve özellikle implantın ücreti merak edilmiş. Bir de denmiş ki neden farklı kliniklerde farklı fiyatlar çıkıyor? Evet. Bu da merak edilmiş.
5: Çok tutmaz, önce onu söyleyeyim. Çok tutmaz, göreceli bir kavram. İmplant niye pahalı ya da işte kanal tedavisi niye pahalı? Bu çok sık karşılaştığımız bir soru. Ama cidden pahalı değil. Bunu nasıl ispatını yaparız? İstanbul'da, özellikle Antalya'da gittiğimizde görüyoruz. Hep saçları ekilmiş insanlar. Hani o görünebiliyor diye söylüyorum. Evet. Türkiye bir sağlık turizmi cenneti. Diş tedavisi olsun, işte saç ektirme olsun, göz hastalıkları olsun. Tüm dünyadan ucuz diye.
4: Tamam, buraya kaliteli, geliniyor öyle mi?
5: Kaliteli geçtik de ucuz diye Türkiye'ye geliniyor. Sağlık turizmi duymuşsunuzdur. Yani tabii, cidden tabii. Bir sağlık turizmi var. Tamam, sahil bölgemiz normal tatil turizmine uygun ama sağlık turizmine uygun da bir yapımız var Türkiye olarak. Şimdi niye pahalı sorusu şuradan geliyor. Alım gücü yok.
4: Yani aslında pahalılık orada oluşuyor.
5: Yani orada oluşuyor. İmplant tamam doğrudur. Yapay zeka biraz belki de geride kaldı. O kadar da zeki değil belki de. Ben mezun olduğum yıllarda implant çok ciddi. Hani 50-60 bin, 100 bin dolarlardan bahsedilirdi. Tek bir implantın yapılabilmesi için. Çünkü hocası falanca ülkeden gelecek, o konaklayacak, konaklaması karşılanacak vesaire, ciddi rakamlar tutuyordu.
4: Hoca da yok yani doğal olarak.
5: Hoca da yok. Yani varsa da bu kadar yaygın değil. Ben implanta başladım da Kayseri'de 3-5 hekimdik implantı yapan. Bir şey ne kadar az ise, ne kadar zor ise
4: o kadar pahalı.
5: İster istemez o kadar pahalı oluyor ama implant için artık bu özellikle yerli implantlardan sonra ve uzak doğu menşeili implantlardan sonra batı implantları da Türkiye pazarına ve uzak doğu pazarına girebilmek için yeni implantlar ürettiler, daha ekonomik. Çünkü bu pazara giremiyorlardı. Dolayısıyla artık implant pahalı günümüzde demek doğru değil. Kanal tedavisinden daha pahalı değil yani, yapılmış bir kanal tedavisiyle implant yaklaşık eşit aynı ücret. Aslında bizim için dezavantaj, doğal diş hep dursun istiyoruz. Ama implant çok ucuz olunca çek hocam bir tane implant yap.
4: Denebiliyor.
5: Sevmediğimiz bir şey. Keşke biraz daha pahalı olsa da, şey anlamında söylemiyorum bunu. İmplant pahalı olsun ya da işte kazancı fazla olsun anlamında söylemiyorum. Doğal dişler kurtarılmaya daha yatkın olsun. Çünkü cidden düşünüyorsun, bazı kanal tedavileri risklidir. Uzun sürer. 6-7 ay uğraştığımız kanal tedavileri var. Ve sonucu muğlaktır. Kurtarabileceğiz mi kurtaramayacağız mı bilmiyoruz dişi. O gibi durumlarda bazen ben bile tavsiye ediyorum, bunu çekelim de yerine implant yapalım. Çünkü çok zor olacak. Aynı zamanda masraflı olacak ve muhtemelen de tutmayacak. Çünkü başarı oranı da normal kanal tedavisi gibi değil. Normal kanal tedavisinin %99 hatta %100'e yakın başarı oranıyla çalışırken o tür dişlerde %40'lara kadar iniyor başarı oranı. Dolayısıyla implantın ucuz olması doğal dişin kurtarılması açısından bazı handikaplar da yaratıyor.
4: Hocam peki kanal tedavilerini karşılıyor SGK, implantı neden karşılamıyor? Yani burada da aslında implant da çok gerekli bir işlem artık. Yani tek diş oradan kaybettiğimizde diğer dişlerin zarar görmemesi için mecburen oraya bir implant gerekiyor. Neden karşılamıyor?
5: Belki tepki çekecek ama öncelikle şeye söyleyeyim, kanal tedavisini karşılıyor diye. Türkiye Cumhuriyeti Devleti hiçbir tedaviyi karşılamıyor an itibariyle dişle ilgili. Özel de.
4: Özel de zaten işte, yok. O bitti.
5: Üniversitelerinde. Kamu hastanelerinde de karşılıyormuş gibi yapıyor. Şimdi bir hekimin alacağı hasta sayısı bellidir diş hekiminin. Operasyonel. 10 taneden fazla hastaya bakamazsınız bir günde. Bir hasta ortalama 1 saat sürer. Az önce konuştuk. Sırf uyuşturmak 20-25 dakika sürebiliyor diye. Hadi onları geçtik. O kadar ağrısız bir tedaviyi konfor lüks gibi algıladık ve bahsi geçtik. Gene ortalama her bir hasta 1 saat demek. Bugün kamuda çalışan meslektaşlarım 20'nin üzerinde hastayla resmen imtihan ediliyor. 30, 40, 50, 70'i duydum. 70 hastayı bakmayı. Normal branşlarda belki bakılabilir bu sayılar ama diş hekimliği gibi operasyonel bir birimde ben serbest diş hekimiyim. Günlük 10 taneden fazla hasta alın nasıl yasak benim kliniğimde? Bakamıyorum. Yani istemez miyim 15 bakayım, 20 bakayım?
4: Ama vakit yok, ama yetmiyor. Hani
5: yetmez. Ki ortalama bir tedavi için söylüyorum. Daha hassas, daha VIP belki karşılığı bir tedavi için daha bu sayının 5-6'ya inmesi lazım. Çünkü karşılığa geri gönder, anamnez al, az önce konuştuk, aydınlatılmış olmam vesaire, onları falan hepsini yerinde yapayım derseniz bu sayı 5-6'ya iner. Dolayısıyla kamu hastanelerinde bunu Sağlık Bakanlığı da biliyor, İl Sağlık Müdürlüğü de biliyor, hükümet de biliyor. Yani herkesin bildiği bir gerçek. Maalesef sadece acil tedaviler diyeyim. Koruyucu hekimlik zaten hiç yok diş hekimliğinde. 3 ilde bir başlatmıştı 2-3 sene önce Sağlık Bakanlığı ama sanıyorum yürümedi. Diş hastalıklarının tamamı engellenebilir, önlenebilir rahatsızlıklar. Keşke biraz daha onları konuşabilecek seviyeye gelsek. Koruyucu hekimliği konuşabilecek seviyeye gelsek ama dediğim gibi acil tedavilere bile kamudaki arkadaşlarımız çok zor yetişiyor.
4: Evet, çok doğru, gerçekten bu konu zaten belki vatandaşların da kendilerini en mağdur hissettiği konulardan bir tanesi. Evet. Ülkemizde
5: ama burada vatandaşlar de yok. Yani şimdi kaplıcaları bir yer ödeniyordu Sağlık Bakanlığı tarafından bu fizik tedavi esnasında.
4: Evet, doğru hocam.
5: Şu an tam mevzuatı bilmiyorum ama yani insanlar ya ben kaplıcıya gidebiliyorum, bunu devlet karşılıyor ama dişim ağrıyor, niye karşılamıyor sorusunu yeteri kadar sorun. Çünkü biz çok bağırdık diye tırnak içerisinde mecazi olarak çok bağırdık diye düşünüyorum. Bu tür şeylerde de biraz vatandaş talebi olması gerekiyor. Nihayetinde oy. Nereden ne talep olursa o talebi karşılamaya yönelik hareket eder ister istemez hükümetler, siyasiler. Yeterli halk talebi yok diye düşünüyorum. Biraz daha vatandaşımız bu konuda ısrarcı olursa, çünkü şu an için sağlık alanında sadece diş tedavileri kapsam dışında diğer tüm şeyler bir şekilde özel hastanede de desteği var. Evet. Tamam, karşılamıyor belki tamamını ama destek veriyor. Ama diş tedavilerinde vermeyeyse hala bu özelden hizmet alımı gerçekleşmedi. Ki diş dediğim gibi çok yadsınılacak bir şey de değil. Ağrısı ya da işte insanlara çektirdiği azap, hani duymuşsunuzdur diş ağrısı, böbrek ağrısı, doğum ağrısı, bunlar
4: evet, şey, evet. Karşı
5: kabir azabı gibidir falan diye. Ama olmadı şimdiye kadar. Bundan sonra biraz vatandaşın da talebiyle inşallah olur diye düşünüyorum. Böylece bu şeyleri konuşmayız. İşte diş tedavisi pahalı mı, ucuz mu, niye pahalı? Eğitim, sağlık ve güvenlik. Burada vatandaşa şey bırakmak çok mantıklı değil. Şu an eğitim sistemimiz de aynı şekilde. Yani özel okullar bariz bir şekilde en azından dil konusunda, şimdi alanım değil, çok ukalalık yapmak istemiyorum ama daha iyiler. İşte parası olan öğrenebiliyor, parası olan öğrenemiyor. Bu eğitim böyle parayla olacak bir şey değil, aynı şekilde sağlık parayla olacak bir şey değil ve çoğu ülkede de şey yok. Yani en eleştirdiğimiz ülkede bakım zorunluluğu var. Hastalar eğer dişlerine bakmazsa para veriyorlar. Gene temel bakımları, koruyucu hekimlik uygulamaları yapılıyor ama ülkemizde bir türlü bu devreye
4: tam
5: girmedi.
4: Oturmuş değil. Evet. Yine sorularımızdan devam edelim. Gerçekten gerekli mi sorusu var. Yani bunu yapmak gerekli mi? İşte kanal tedavisinde diyelim. Gerçekten evet, çekmemiz gerekli miydi diye soranlar var. Dolgu yerine kaplama olsa olur mu gibi sorular var. Bunlara ne söylersiniz?
5: Yapay zeka çok iyi seçmiş soruyu, sağ olsun. Cidden günümüzde en uç örnekten başlayayım ben. Acaba bana yapılan tedavi gerekli mi değil mi sorusu aşırı gündeme geldi. Haklı bir soru. Çünkü biz eskiden sahte diş hekimleriyle çok mücadele ettik dedim ya.
4: Hiç sormayın hocam. Gerçekten öyle.
5: Şimdi artık işimiz muazzalı diş hekimleri. Eczanelerde çok olurdu, şimdi diş hekimlerinde. Bu ne demek? Yeni yasalarla artık siz yani meslek dışı biri diş hastanesi, diş polikliniği açabiliyor. Ve bu sahte diş hekimlerinden çektiğimizden daha fazla bu tür sağlık kuruluşlarından çekiyoruz. Sağlık kuruluşu hekimi var ama hekim dediğim gibi muazzalı, oranın sahibi falan değil, sırf diploması kiralanıyor hekimin ve orada bir sağlık faaliyeti yürütülüyor. Bu tür yerlerde artık hastanın ihtiyacı olan değil de hastanenin ihtiyacı olan tedaviler.
4: Ne güzel söylediniz.
5: Ve insanlar da ister istemez ya acaba bu tedaviye benim mi ihtiyacım var, hastanenin mi ihtiyacı var sorusu gündeme geliyor. Nahoş bir şekilde yaşadığımız tecrübeler de var. Bunun da bir an önce engellenmesi lazım. Bu ilk husus, ChatGPT neyi sordu tam bilmiyorum ama bunu sorduysa bunun cevabı bu. Onun
4: tabii
5: dışında,
4: tabii net bir şekilde soruyor. Yani
5: yok bir de şeyler var, endikasyondaki farklılıklar var. Mesela dişinize dolgu mu yapılmalı, kaplama mı yapılmalı? Az önce konuştuk ya, çekim yapılıp implant mı yapılmalı, kanal tedavisi mi yapılmalı? Evet. Bu o kadar çok faktörlü bir karar ki bazen aynı dişe, aynı hastaya bugün çekilsin deyip yarın implant yapılsın ben de demiş olabilirim. Çünkü sosyal endikasyon var. Yani sosyal endikasyon dediğimiz bir şey var. Hastanın tedaviyi kabul edip etmemesi.
4: Evet.
5: Yani dolgu istemiyorum ben. Uç şeriatlar, şeriat değil ne o? Tarikatlar var dolguyu yasaklayan. Benim diyor inancım diyor izin vermiyor dolgu yapmaya, usul abdest tutmaz, sen bu dişi çek diyor.
4: Evet.
5: Bu sosyal endikasyon işte.
4: Evet.
5: En uç örneğini verdim ki
4: anlaşılsın hani, diye.
5: Vatandaş çocuğunu getiriyor 10 yaşında. Bunun dişleri süt dişi gelir yerine diyor. Çek sen bu dişi diyor ama çekmemizi istediği diş daimi dişi. Hani 6 yaşında ilk daimi dişler çıkıyor. Yok yok o süt dişi sen çek onun yerine gelir diyor. Hani bunu derken de cidden cahilliğinden mi diyor? Ortada bir çocuk var. O çocuk savunmasız.
4: Evet.
5: Daimi dişini onun beyanıyla çekmem çekemem. Veyahut işte gene sosyal endikasyona girer. Belki hiç parası yok. Biz de nihayetinde özelde veriyoruz. Sırf o parayı ödeyemiyorum dememek için babalık içgüdüsüyle bunu yaşadım ben. Birebir örneği var. Onun için söylüyorum. Babalık içgüdüsüyle çocuğumun karşısında ezik olmayayım diye çek diyen de var. Tabii onu değişik bir şekilde yönlendirdik, işini hallettik ama onu da söyleyemeyebiliyor. Bu tür istisnai durumlar da var. Ama burada karar verebilecek, hani yayından önce konuştuk yapay zeka nerelerde yanılıyor diye. Yapay zeka o gözdeki çaresizliği
4: göremiyor.
5: Tabii. Onu en iyi hekimi görür. Gerek sosyal endikasyonunu, gerek tıbbi endikasyonunu, gerek bu filmlerde gördüğümüz radyolojik endikasyonu hepsini birleştirip karar verecek. Hastayla birlikte karar verecek. Hekime güvenmek gerekiyor. Dediğim gibi arada olan durumlar var. Bunu genel tıp alanında da çok yaşıyoruz. İzleyenlerimiz de zaman zaman denk gelmiştir. Doktor bazı zamanlarda hani şunu mu yapalım, bunu mu yapalım diye sorar. Genel bilgi olarak söyleyeyim. Doktor size şu mu şu mu diyor ise ikisinin arasında önemli bir fark yoktur. İkisi de işinizi çözecek. Yani bu genelde ameliyatlara girmeden önce çok oluyor. Hani ameliyata girecek ama çıkamayabilir. Ne diyorsunuz? Ameliyata girmese zaten genel yaşam belirtileri sıkıntılı. Yani bu tür şeylerde çok da derin düşünmeye gerek yok. İlk aklınızın yattığına, çünkü bazen öyle oluyor. %50-50 oluyor.
4: Evet.
5: Tamam hani dedik ya, kanal tedavisi mi, çekim mi, dişi kurtarmak mı, çekip implant yapmak mı ya da çekip köprü yapmak mı? Bazı durumlarda teraziye koyduğumuzda tam ortada duruyor. Burası da aynı riskler barındırıyor, burası da, öyle olunca dönüp hastaya soruyoruz.
4: Evet.
5: Eğer sorusu bu dişe ne yapılır, ne yaptırmamız lazım diyorsa her vakada değişebiliyor. Daha bizim bile dediğim gibi aynı dişe hani dolgu yapılsın ya da kanal tedavisi, o arada da kaldığımız da oluyor. Veya dolgu yapılsın yapılmasın arasında kaldığımız da oluyor. O geçişlerde en iyi kararı hekimleri verecektir.
4: Siz iki tarafı da açıkladınız. Aslında yapay zeka hakikaten
5: tam
4: maddi boyutunu...
5: Neyi sorduğunda.
4: Çok güzel oldu hocam. İkisini de açıkladınız. Maddi boyutunu sormuş. Yani bu gerçekten gerekli mi? Yoksa hani kazanç için mi bu bana dayatılıyor gibi sormuş. Ama
5: orada
4: siz ikisini de çok güzel
5: lazım
4: açıkladınız.
5: Her ikisi de olabilir.
4: Ama yani şimdi orada da hasta çok anlayamaz ki hocam. Yani bu burada hekiminiz ne derse aslında ona inanıp güveniyorsunuz. Yani ben bilemem ki ağzımın içinde ne var.
5: Doğru diyorsunuz ama bu çok rahat hizmet aldığınız yerden sezilebiliyor. Biz eskiden çok şey dedik, dilimizde tüy bitti. İşte sahte diş hekimine gitmeyin, sahte hekiminizin fotoğrafını görün diplomasında falan. Ya vatandaş o değilmiş ki, biz yanılmışız. Vatandaş zaten gittiğinin sahte diş hekim olduğunu biliyor. Ama hani benim köylüm ya da işte falanca gitmiş, ucuz, daha pratik, daha samimi, işte o kendi köylüsü olan sahte diş hekimine gidince o hoş geldin bir çay içelim falan diyor, orada o sıcaklığı bulamıyor gibi bir sürü sebebi varmış. Biz zannediyorduk ki halk, vatandaş yanılıyor,
4: kandırılıyor
5: ama yok, o bile bile gidiyor. Ama vardır o şey, hani başına bir iş geldiğinde yaygarayı basıyor, o ayrı da onun dışında hani sahte diş hekimini ayırt etmek o kadar zor değilmiş bizim zannettiğimiz kadar. Bu tür ticari olarak açılmış yerleri tespit etmek de çok zor değil.
4: Evet, zaten bakınca görülüyor her şey, değil mi? Evet. Şey demişler hocam, ne kadar sürer? Yani ne kadar sürede biter bu muayene, işte bu tedavi?
5: Evet.
4: Bu da en çok sorulan sorular arasında.
5: Şimdi sorular da birbiriyle bağlantılı. Ne kadar sürer sorusu bir günde 24 saat içerisinde bitiremeyeceğimiz iş yok, istisnalar hariç. Ama hızlı olan şey ya çok pahalı ya çok ucuz.
4: Aa, güzel. Yani arada ince bir çizgi
5: öyle
4: var.
5: Öyle bir detay var. Mesela geçici dişleri biz 2-3 saat içerisinde, 2-3 saat bile değil, dakikalar içerisinde hazırlayıp takabiliyoruz. Geçici dişleri. Evet. Bu geçici dişleri daimi diş diye takan bu çantacılar olurdu eskiden. Hala varmış duyuyorum, kahvelere falan toplu yerlere gelip çantasını açıp hemen iki dakikada diş yapanlar. Bizim geçici diş yaptığımız malzemeyle biraz hijyen kurallarını ihlal edilerek yapılan tedaviler de onlar. Dediğim gibi kısa sürede her iş yapılabilir. İstisnalar hariç olmak üzere 24 saat içerisinde bitiremeyeceğimiz iş yok gibi. Tek seansta, hadi bilemediniz ikinci seansta bitiremeyeceğimiz iş yok gibi. Ama özel bilgisayar destekli tasarımlar ve 3 boyutlu yazıcılar vasıtasıyla yapılan ileri teknoloji kaplamalar falan birazcık daha maliyetli oluyor. O süreyi satın almış oluyor hastamız. Ne kadar sürer mevzusu bununla ilintili. Eğer vatandaşlarımızın öyle bir talebi olursa, genelde yurt dışından gelenler de olur, işte uçağım var ne zaman biter vesaire gibi, bu süreyi hekime sorarlarsa herhangi bir hekimimiz, dediğim gibi 24 saat içerisinde bitiremeyeceği iş ekstrem vakalar hariç olmak üzere yok. Bugün aynı seansta yapılan, her ne kadar çok tercih etmek istemesek de, aynı seansta yapılıp bitilen implant türleri var. Yani tek günde, tek seansta yapılıyor, bitiyor, üzerine dişi yapılıyor, belki 1-2 sene sonra, 6 ay sonra üzerindeki değiştirilip başka bir kaplama yapılabiliyor. Nihayetinde geldiğimiz teknoloji, geldiğim bu günlerde bize aynı günde tüm işleri bitirme şansı veriyor, fırsatı veriyor. Ama şu da var, bir hasta bir saatten fazla ağzı açık kalsın istemiyoruz. Hani bunu şey diye yorumlamamak lazım. 32 dişimin hepsini gideyim de aynı anda tedavisini yaptırayım, tek seansta kurtulayım. Diş başına ya da işlem başına söylüyorum bunu. Çünkü 1,5-2 saatten sonra artık eklemlerin kilitlenme riski ortaya çıkıyor. Sabah geleyim ağzımı açayım, akşama kadar yapılsın, öyle bir durumda
4: söz şey
5: konusu değil. Bir hastamızın ağzının bir saatten fazla açık kalmasını da çok onaylamıyoruz.
4: Evet. İyileşme süreci de çok sorulmuş. Özellikle biraz önce bahsetmiştiniz ya, sağlık turizmiyle alakalı. Burada tabii ki diş tedavileri de çok ön plana çıkan tedaviler arasında. Yine implantla alakalı. İmplantın ömrü konusu da araştırılmış. Özellikle şehir dışından gelen, işte sağlık turizmiyle belki burada Türkiye'de bu tedaviyi alanlar için tekrar bozulur mu? Yani bozulursa işte burada nasıl bir müdahale olur? İmplantın ömrü sorulmuş.
5: İmplant maalesef çok yanlış aksettirildi. Özellikle implant üretici firmalar tarafından. İmplantlar ömür boyu garantilidir. Çoğu. Yani %90 hatta. Mesela ben klinikte garantili olmayan herhangi bir implantı kullanmıyorum. Bu demek değildir ki, bunu ben çok yaşıyorum, bu soruyu da çok duyuyorum. Bu demek değildir ki implantı taktırdınız ömür boyu rahatsınız. İmplant ömür boyu garantili. Bu şeye benzer, hani buzdolabı aldınız 10 yıl garantili. 10 yıl boyunca bozulmayacağı anlamına gelmiyor bu.
4: Evet.
5: 10 yıl içinde bozulursa ücretsiz tedavisini ya da işte tamiratını yaparız demektir garanti. Kaldı ki implant ömürlük falan deyince şeye de sapabiliyor hastalar. Benim doğal dişimden daha iyi. Hepsini çek implant yap. Değil. En kötü doğal diş en iyi implanttan daha iyidir.
4: Evet.
5: Ki şu an ileri teknikler kullanılan implantların tanesi 2000 euro, 2500 euro'ya çıkabiliyor. O da ciddi bir rakam, dile kolay geliyor. Mevcut dişi hastanın en kötü hali, ağızda kalabilecek en kötü diş en iyi implanttan daha iyi.
4: Evet.
5: Yani tamam implantlar garantili ama implant düşerse yerine ücretsiz implant veriyor firma. Bunun hekim yeniden yerleştirecek, cerrahisi ya da üst yapısı, laboratuvarda teknisyen arkadaşlarımızın yaptığı implant tek parçadan oluşmuyor ki. Ara parçası var, üst parçası var, her biri birbirinden farklı. Bunu biraz da dedim ya, hani tedaviden çok paraya ihtiyacı olanlar hastaneler de körüklüyor çünkü bu ömür boyu garantili diye. Çünkü gittiğiniz sağlık kuruluşunu 5 sene sonra bir daha göremiyorsunuz da. Bu şekilde de suistimal var.
4: Evet.
5: Bu sene burada, öteki sene orada, öteki sene orada gibi çalışanlar da var. Bu ömür boyu garantiyi kelime oyunuyla implant ömür boyu ağzınızda durur şeklinde lanse edenler de var. Öyle bir şey yok. İmplantın ömrü için kaba tabirle şey denir. Yanındaki doğal dişin ömrünün yarısı kadar denir.
4: Hmm.
5: Yani yanındaki doğal sağlıklı dişin, iki tane dişiniz var. Biri doğal diş, biri yanında implant. Evet. O implant doğal dişinizden daha uzun ömürlü olamaz.
4: Olamaz. Hiçbir şeyin doğalı, yani yapayın yerini tutmaz. Yani doğal her zaman.
5: İmplantın başına, doğal dişin başına gelebilecek her şey, yani çürük falan onu bahsetmiyorum, implant çürümez de. Doğal dişin başına gelebilecek her şey implantın başına da gelebilir. İmplant çok iyi, normal doğal dişten çok daha iyi bakım gerektirir.
4: Evet.
5: Çok belki soruların arasında vardır, bilmiyorum. Çok karşılaşıyoruz. Bana bir diş yap, ben ömür boyu bir daha gelmeyin buraya. Öyle bir şey yok.
4: Öyle bir şey mümkün değil. Gerçekten baktığınızda da mantığa ters.
5: Hı hı.
4: Orada yapay bir şey, doğal bir şeyin önüne geçemez. Doğal dişleriniz durmuyor ki ömür boyu. Oraya konulan implant nasıl ömür boyu dursun?
5: Ama implantın merak edilen soru oysa, implantın ömrü insanı, genelde implant 40'lı, 30'lu, 50'li yaşlarda yapılıyor. Diş eksiklikleri o yaşlarda başlıyor. Kaba tabirle implant mezara götürür normalde.
4: Evet.
5: Ama tabii iyi bakım, iyi bir implant, iyi bir hekim, iyi bir cerrahi, iyi bir üst yapı. Yani bir de implantın çatısı var. Tabii. Çatısı olmadan bir işe yaramıyor implant. Onların hepsi optimal olursa ömür boyu ağızda kalması beklenir. Doğru şeyi şimdi buldum.
4: Evet.
5: Söylemi. Bir implantın ömür boyu ağızda kalması beklenir.
4: Evet. Tabii yine estetik her alanda hayatımıza girdiği gibi ağzımızda da estetik çok ön plana çıkıyor. Hatta evet, birçok insan kendi ana dişlerinin işte bir şekilde estetik şekle dönüştürüyor. Yani hiçbir problem olmasa evet, da bunu isteyebiliyor. Ya da baktığınız zaman gayet güzel olsa da hayır, o Hollywood smile diyorlar değil mi,
5: evet,
4: hocam? Ona dönüşsün diyor. Bununla alakalı siz ne söylersiniz? Estetik mi yoksa işte doğal dişler mi?
5: Bu konu hakkında pek hoş şeyler söylemeyeceğim ben. şimdi tamam, gülüş tasarımı
4: evet,
5: bir tedavi türü. Endikasyonları da var, gerekliliği de var. Ama hani doğal olanın korunmasından yanayız ya. Temel prensip doğal dişlerin durması, estetikten uzak durmamız yönünde. Yani şimdi estetik bir gene şey de, plastik cerrahi de düşünelim. estetik bir operasyon. Her operasyonun bir riski vardır. Sırf estetik için başka hiçbir kaygı olmadan yapılıyorsa oraya biraz bakmak lazım. Dedim ya sosyal endikasyon diye. Hani çok tarihi ya da önemli bir projede yer alıyorsunuzdur, filmde yer alıyorsunuzdur ve dişlerinizin bembeyaz görünmesi gerekiyordur. Bu bir sosyal endikasyon.
4: Evet.
5: Cidden ona ihtiyaç vardır, yapılır. Ama buna ihtiyaç olmadan yaptırmak benim hep oldum olası mesafeli yaklaştığım bir husus. Çok iyi anlatılması gerekiyor. Tamam, estetik çok güzel sonuçlar alıyoruz. Ama o sonucu alabilmek için neyi feda ediyoruz? Onu çok iyi anlatmak gerekiyor. Mesela kanal tedavisinde ya da işte dolguda, diş çekiminde, implant yapımında gibi konularda çok fazla çok detaya girmiyorum ama estetik konusunda bunu çok, hani dedik ya, aydınlatılmış onam hastanın bilgilendirilmesi. Ya işte çok güzel güleceksiniz, şu kadar popülariteniz olacak, ekranlar sizi şöyle gösterecek. Çok yaklaşmıyorum. Onun yanında işte dişten ne kadar madde kaybedeceğiz, ileriye dönük ne sorunlar olabilir, onların hepsini anlatıp, işin kötüsünü anlatıp, çünkü tıbbın gereği budur. Herhangi bir tıbbi girişim esnasında olabilecek, başınıza gelebilecek en kötü şey anlatılır size. Bizim aldığımız eğitim de o şekilde. O en kötüsünü anlatıp hasta kabul ediyorsa estetik işlemlere girmek lazım. Ama son zamanlarda dişe hiç zarar vermeden yapılan laminate dediğimiz kaplamalarda, eğer dişte bir manipülasyon yapılmayacaksa, zararsız olarak uygulanabiliyor ve çok başarılı sonuçlar da alabiliyoruz. Ama estetik çok böyle bıçak sırtı, çok mesafeli durduğum bir bölüm. Ona biraz daha dikkat edilmesi lazım. Bir de yönlendirme de çok var. Hani bizler gülüş tasarımı demesek, sizler gülüş tasarımının ne olduğunu bilmeyeceksiniz.
4: Tabii.
5: Yani az önce dedim ya, hani hastanenin ihtiyacı olan tedavi mi, hastanın ihtiyacı olan tedavi mi? Bu tür tedaviler genelde hastanenin ihtiyacı olan tedavilerdir. Hastadan daha çok hastanenin ihtiyacı vardır. Dolayısıyla mesafeli yaklaşmak gerekiyor. Bu estetik karşıtı olduğumdan falan söylemiyorum. Cidden çok iyi sonuçlar alınıyor. Benim de yaptığım onlarca vaka var. Hani baktığınız zaman, iş bitince geriye çekildiğiniz zaman, işte bu hani çok cidden güzel olmuş, yaş gençleştirmiş vesaire diyebiliyorsunuz ama çok titiz ve düşünerek yapılması gereken bir şey.
4: Aslında şunu diyoruz, yani herkes için gerekliliği var mı? Yani biraz da
5: onu,
4: bunu konuşuyoruz.
5: Hekimle hastanın oturup, evet, buna ne kadar gereksiniminiz var? Çünkü
4: buna bakması hani gerekiyor.
5: Görünmeyen bölgedeki dişler enfekte, görünen bölgedeki dişlerine servet harcamış. Biraz o beni rahatsız ediyor. Bir de şey hiç duymuyorsunuz bizden. Fissure sealant, koruyucu diş hekimliği, sürme rehberliği hiç yok. Biz de duymuyoruz. Bize eğitim veren ya da işte sürekli diş hekimliği eğitimi kapsamında gittiğimiz kongrelerde söylenen de hep tüketim üzerine. Tüm dünyada var maalesef.
4: Evet.
5: Hani herhangi bir hekimden ben çok duyuyorum, medyayı da takip ediyorum. İşte gülüş tasarımları, IMAX kronlar, full seramik restorasyonlar, implantlar, full mount'lar havada geziyor. Ama bir tane ben fissure sealant diyen duymadım. Fissure sealant dediğimiz dişler çürümeden önce yapılan, dişe hiç zarar vermeyen, çürük önleyici uygulamalar. Yani doğalı korumak yerine doğalı bozup sonra onu yerine koymak, evet, çok mantıklı gelmiyor.
4: Dediğiniz gibi işte orada da aslında tüketim devreye, evet, giriyor. Ama şöyle de bir detay var. Artık hakikaten belki küçük yaşlardan beri dişle alakalı zorbalanmış ve bunun artık psikolojik olarak yükünü belki işte ergenlikten sonra ilk yetişkinlik yıllarında iyiden iyiye hissetmeye başlamış. Yani bazen takıntı da oluşabiliyor ya hocam.
5: Evet.
4: Mesela birinin burnu kemerlidir, hiç umurunda değildir. Ama birinin o kadar zorbalanmıştır ki ya da, evet, oraya o kadar takılmıştır ki psikolojik olarak artık etkilenmiştir ve etkilerini görüyordur. Bu dişle de alakalı olabilir. Yani küçük yaştan itibaren, evet, artık buna, yani psikolojisini kurtaralım ve sosyal yaşamda rahat etsin dediğimizde, evet, belki yapılabilir. Yani bu da yine aslında şeye geliyor. Kişiye özel.
5: Evet.
4: hastayla karar verme. Yani orada hekimin tabii ki birebir sohbeti önemli.
5: Ama diş hekimi olarak bu konuya yaklaşımım şu. Yani burun dediniz ya, burundan daha rahat örnek veririm. Burnu kemerli ya da işte eğri. Bunun tedavisini bence tıbbi olarak söylemiyorum, şahsi olarak söylüyorum. Kulak burun boğazın ya da plastik cerrahinin yapmaması lazım. Psikiyatrinin, psikologların yapması lazım.
4: Evet.
5: Ya bence bu.
4: Doğru, çok doğru aslında.
5: Çünkü o da değişiyor. Geçen bir yerde gördüm. Burnu kemerli olanlar daha cazip. Bir yerde sarışınlar cazip, bir yerde esmerler cazip. Bir yerde ayağı küçük olanlar cazip, bir yerde ayağı büyük olanlar cazip. Evet. Bu kabilelerde falan görüyorsunuz, boynu uzun olan evet. daha fazla şey. Yani o...
4: Değişebiliyor tabii, topluma göre değişebiliyor. Yani insanların bakış açısına göre değişiyor.
5: Hani bunu pantolon değiştirir gibi diş değiştirmek, vücut değiştirmek, dudak değiştirmek evet. Çok mantıklı değil. O açıdan estetik işler biraz düşünülmesi
4: sizin,
5: gereken.
4: Sizin hakikaten mesafeli olduğunuz bir nokta. Ben onu anladım ve çok da güzel bir şey söylediniz. Hakikaten bu burnu ya da dişi işte doktorlar değil de psikologlar düzeltmeli. Çok haklısınız.
5: Tabii sağlık sıkıntısı yoksa burun deviasyonu vardır. Nefes alamıyordur.
4: Tabii o falan. Ayrı.
5: Yani aynı psikolojik şekilde dişlerinde çürük vardır. Çürükler yapılırken aynı zamanda da estetik tabii. bir şey yapılır. Ona bir şey demiyorum. Pek tabii ki onun öyle olması tabii. lazım.
4: Yani psikolojik boyutunu dedim.
5: Evet. Evet,
4: yani
5: evet.
4: siz de onu dediniz, ben de onu kastettim. Hijyen ve güven. Güven çok önemli bir konu.
5: Evet.
4: Yani hakikaten doktor hasta ilişkisinde güven en önemli noktalardan bir tanesi, ama hijyen de çok önemli.
5: Evet.
4: Bir de konu ağzın içi olunca orada tabii bir sürü kullanılan malzeme var, alet var. Evet. Bunlarla alakalı hijyen konusu da devreye giriyor. Hepsi çok steril ve hijyen mi? Ve güven konusu hakkında ne söylersiniz?
5: Günümüzde artık insanlar hijyenik olmamak için çaba sarf etmek lazım. Sarf etmesi lazım. Cidden öyle.
4: O seviyeye geldik mi hocam?
5: Tabii o seviyeye. Çok rahat söyleyebilirim bunu. Hani burada hep iğneyi kendimize, çuvaldızı başkasına batırdık. Tabiri caizse nalın adamı hına da vurduk yayın boyunca. Ama burada çok rahat söyleyebilirim. Enjektörler misal, en basiti. Tek kullanımlı, kullanıyorsun, atıyorsun. Eskiden ben hatırlarım, sobanın üstünde cam enjektörler kaynatılırdı. Onunla enjeksiyon yapılırdı.
4: Allah!
5: Yani şimdi bir insanın hijyenik olmaması çok zor. Ve cidden ucuz malzemeler, özellikle disposable dediğimiz kullanat malzemeler, hepsi de steril. Bizim steril ettiğimiz malzemeler var değişik yollarla. Bir de hazır aldığımız steril malzemeler var. Şu an için özellikle kan verirken sorarlar, mesela yakında diş hekimine gittiniz mi, diş hekimi ziyaretiniz oldu mu falan diye. Ben de kan vermeyi çok seviyorum. Bana da soruyorlar, her gün gidiyorum diyorum. Şimdi o sorunun da kalkması lazım artık. Eskiden cidden çapraz bulaşmaya maruz kalınan yerlerden biriydi diş hekimi muayenehaneleri. Evet. Çünkü sterilizasyon yeteri kadar sağlanamıyordu. Ama günümüzde artık o kadar çok şey ki, otoklav falan da belli bir şeyden sonra zorunlu oldu. Bu üst düzey sterilize eden aletlerden bahsediyorum. Eskiden zorunlu değildi. Günümüzde bir insanın steril olmayan, bir diş hekiminin steril olmayan ya da işte dezenfekte olmayan malzemeyle çalışması imkansıza yakın. Ve az önce dedik ya, daha doğrusu ilk başta dedik ya, hastalar en çok ağrıyı önemsiyor diye. İkinci önemsedikleri şey de hijyen, temizlik. En kötüsü hasta zorluğu.

0: işini kolaylaştırır. Olmazsa olmaz bir şey ama çoğu zaman görüyoruz ki bu güven ilişkisi sıkıntılı ilerliyor. Hani dedim ya, hekimler tarafından da, daha doğrusu muazzalı yerler tarafından da bu durum suistimal edilebiliyor diye. Burada güven konusu çok sıkıntılı bir şey. Ama bunu da hastaların çözmesi gerekiyor. Referans bakması gerekiyor. Yani ben bu konuda genelde hep hekim dışı faktörlere dem vururum. Yani hekimin ben güvenilirim ya da işte ben şöyle iyi yapıyorum, böyle yapıyorum, senin için düşünürüm, senin adına düşünürüm, senin yanına geçerim düşünürüm söylemlerinden ziyade o hekimin hastalarına bakmak çok daha mantıklı, referans bakmak çok daha mantıklı. Eğer vatandaşların bu konu hakkında bir kaygısı varsa hekime güven konusunda, mutlaka o hekimin, o kime tedavi olmuş, uzun süre tedavi olmuş, hatta kısa bir işlem değil, uzun işlemler yapılmış 3-5 tane hastasıyla birebir devreye girmesi yerinde olur diye düşünüyorum. Bazen güvenmediğine tedavi yaptırdığı gibi güvendiği de boşa çıkabiliyor. Dolayısıyla ona dikkat etsin ve güven cidden çok önemli bir husus. Güven duygusu oluşmadan tedaviye başlanmasın, ben onu söyleyeyim. Yani pek güvenmiyorum, hadi bir başlayalım değil, sağlık öyle bir şey değil. Yani evet, tam bir güven, o güveni de yani güvenebileceği hekimi bulup bulmadığını emin olması lazım. Kervan yolda düzülür mantığıyla yapılacak bir iş değil.
1: Kesinlikle değil.
0: Çünkü o kadar tabiri caizse sıkıntılı bir mesleğimiz var ki, dedik ya hani dişlerin bazısını kurtaramıyoruz diye. Bir hekimin, diş çekiminden örnek vereyim. Eğer kırmadan diş çekiyorsa, hiçbir dişi kırmadıysa o hekim değildir. Bir implant yaptı, işte yüzlerce, binlerce implant yaptı, hiç feili yoksa, yani hiç implant kaybetmediyse o hekim değildir. Ya da yapmıyordur o işi. Yani bu tıpta da böyledir, bankacılıkta da böyledir. Eğer bir banka müdürünün verdiği kredilerin hepsi ödeniyorsa banka müdürünü sıkıştırıyorlar. Senin hiç batağın yok. Demek ki çok sıkıyorsun hastaları diyor, müşterileri diyorlar. Anlatabildim mi? Bir hekim için de öyle. Bir hekimin hiçbir operasyonunda, yani genel cerrahiyi düşünelim, hiçbir eksiği yoksa, hiçbir kaybettiği hasta yoksa o hekime iyi gözüyle bakılmaz. Demek ki riskli vakalar almıyor. Dolayısıyla bir diş çektiğinizde diş kırılabilir. Kırılmazsa sıkıntı var zaten. Kırılmazsa hekimden şüphelenmek lazım. Yani kırılmazsa derken her dişi değil. Bunun bir oranı vardır. Kabul edilebilir bir oran vardır. 100 taneden ya da 1000 taneden bir tanesini kırıyorsa o hekim çok iyi hekimdir. Ama kırdığı hasta için düşünün. Aa, dişimi çekerken kırdı diyecek o.
1: Evet.
0: Ve hani aslında güvenmesi gereken hekime, belki dünyanın en iyi hekimini buldu.
1: Ama ona denk 10 geldi.
0: 10.000 tane diş çekti, bir tanesini kırdı. Farazi konuşuyorum. O da ona denk geldi. O hasta için güvensiz. Onun için diyorum çok sayıda hastasıyla görüşün ki. Çünkü hekim bunu söylediğinde bizler de objektif olamıyoruz. Bazısı çok mütevazi oluyor hekimlerimizin. Bazısı çok kendine güveni fazla oluyor. Kendi de olduğundan fazla ya da eksik olduğuna inanabiliyor. Bunu da defalarca deneyimledim ben. Dolayısıyla bir hekime güven duyulup duyulmamasını hastaları belirler. Tüm, sadece bu sağlık sektöründe değil, tüm branşlarda da bu geçerli. İnsanların geri dönüşleri, insanların mutlulukları, tamam belki istisnalar olacaktır ama çoğunluğa vurduğunuzda o hekimin güvenilir olup olmadığını anlarsınız. Güvenilmeyecek hekim olacağını pek sanmıyorum ama dediğim gibi hastanın farklı yorumlaması hekimin üzerine gölge düşürebiliyor. 100 tane vaka varsa bu 100 vakadan 90-95'i dediğim gibi hastanın yanlış anlaması sonucu. Ondan da çok eminim.
1: Evet. Hocam böyleydi. Bize yapay zeka bunları söyledi. Siz de zaten beğendiniz genel olarak.
0: Evet.
1: Çoğu bunlardan oluşuyor.
0: Gerçek hayatta karşılaştığımız

0: şeyleri yapay zeka döndü.
1: Evet. bir kez daha sordu size.
0: Nokta atışı bir kez daha sordu.
1: Çok keyifli oldu. Böyle özellikle tabii ki onlar da çok kıymetli, çok önemli. Sağlıkla alakalı, yani ağız ve diş sağlığından bahsediyorum. Çok keyifli bölümler geçirdik ama bu biraz daha böyle daha keyifli geçti sanki. Daha konular farklı olduğu için. Programımızın sonunda biraz da bahsedelim demiştik hocam. Neler söylemek istersiniz oda seçimiyle alakalı, onunla bitirelim.
0: Oda seçimleri inşallah bu sene Nisan ayı sonu, Mayıs başı gibi yapılacak. Kadromuzu oluşturduk, çalışmalarımıza başladık. Hekimlerimizin teveccühleri doğrultusunda inşallah bir dönem daha meslektaşlarımıza hizmet etmek istiyoruz. Şimdiye kadar hizmeti olan tüm meslektaşlarıma da huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Hayırlısı olsun bakalım. Evet. Bir şeye daha girdik, çalışmaya daha girdik. Sonucunda görürüz. İnşallah umduğumuz gibi olur.
1: Yolunuz açık olsun diyelim. Başarılar diliyoruz. Diş hekimliği önemli bir meslek. Tabii ki diğer bütün meslek dallarında olduğu gibi sorunu ve sıkıntısı aslında hiç bitmeyen meslek dallarından bir tanesi. Bazen bakıyorum ben, hem diş hekimleri mutlu değil, hem dişiyle alakalı rahatsızlığı olan vatandaşlar özellikle sağlık sorunlarıyla alakalı bazen mutlu değil. Dediğiniz gibi işte ücretleri de konuştuk. Kolay ulaşılabilir mi, ulaşılamaz mı dediğimiz noktada hayat pahalılığı önümüze çıkıyor. Doğal olarak piyasaların şartları önümüze çıkıyor. Baktığınız zaman zor değil. Çok büyük meblağlar değil ama bugün işte özellikle asgari ücret ve emekli maaşlarını gözümüzün önüne aldığımızda, evet, yani öyle kolay ulaşılabilir şeyler gibi de tabii ki o seviyede maaş kazananlar için kolay ulaşılabilir bir seviyede değil. Bunları daha gür, daha net bir şekilde dile getirmek adına siz de Diş Hekimler Odası Başkanlığı'na adaysınız. Yolunuz açık olsun Umut Hocam. Teşekkür, iyi ki geldiniz. Teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Çok keyifli bir program oldu.
1: Benim için de öyleydi. İnşallah. Çok sağ olun. Bir kez daha ağırlarız inşallah. Teşekkür ediyoruz kendisine. Şimdilik bizden bu kadar efendim. Haftaya salı günü saatler 10'u gösterdiğinde bambaşka bir konu, yine çok değerli bir hekimle size sesleniyor olacağız. Bekleriz. Hoşçakalın.
2: Serpil Duman Çalışkan'ın sunumuyla Sağlıklı Gülüşler sona erdi. Yayın tekrarı. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürle, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımıyla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda, aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK İşbirliği ile düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayserispor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımının 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayserispor yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

yükselen değerinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.

0: Dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat. Kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
10: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
11: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile iltibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hakim ve Savcılar Kurulu bazı kanunlar ile infaz hakimliklerinin yargı çerçevelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucu naaşlarına ulaşan iki kadın yolcunun kimliğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülmeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çebik atandı. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin ölen saldırganın babası tutuklu sanık, Uğur Mersinli ile annesi tutuklu sanık, Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararda baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
10: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
11: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 20'de oynanacak. Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvasına başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açıkta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Futbolda Türkiye için 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
10: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
12: Sevgili sürücüler, araç kullanırken hızını azaltan ömrünü uzatır. Coğrafi İz başlıyor.
13: Bir şehir düşünün. Sadece sokaklarıyla değil, kokusuyla hatırlanan. Taşında tarihi, rüzgarında sabrı, sofrasında yüzyılları taşıyan bir şehir. Bu programda haritalarda görünen sınırların değil, damakta kalan izlerin peşine düşüyoruz. Çünkü bazı lezzetler sadece yenmez, yaşanır, anlatılır, nesilden nesile aktarılır. Bir yemeğin içinden bir şehir çıkar bazen. Bir baharatın kokusundan bir tarih yükselir. Bir sofrada koca bir kültür konuşur. İşte bu programda biz coğrafyanın lezzete bıraktığı imzayı sürdürüyoruz. Ve bu iz bugün Kayseri'de başlıyor. Kayseri, Anadolu'nun ortasında sert iklimiyle bilinen bir şehir. Gecesi soğuk, gündüzü keskin, rüzgarı kuru, toprağı dirençli. İşte tam da bu yüzden Kayseri'de lezzetler yumuşak olmaz. Net olur, tok olur, karakterli olur. Ve bu karakterin en güçlü temsilcilerinden biri Kayseri pastırması. Pastırma, Kayseri'de sadece bir yiyecek değil, bir hazırlıktır, bir sabrın işidir. Kışa karşı alınmış bir tedbirdir. Yüzyıllar boyunca Anadolu insanı eti saklamanın, korumanın, lezzetlendirerek yaşatmanın yollarını aradı. Tuzla tanışan et, zamanla dayanıklı hale geldi. Rüzgarla kurudu, baharatla kimlik kazandı. Ama her yerde pastırma yapılır. Kayseri pastırması başka olur. Çünkü bu pastırma Kayseri'nin havasında kurur. Kayseri'nin rüzgarında olgunlaşır. Kayseri ustasının elinde şekillenir. Bu şehirde pastırma yapımı saatle değil, takvimle ölçülür. Önce et seçilir, öyle her et olmaz. Doğal şartlarda yetişmiş, güçlü hayvanların yağsız, liftli, sağlam bölümleri ayrılır. Döşü, kontrfilesi, bonfilesi, her parça ayrı ayrı değerlendirilir. Et tuzla buluşur. Bu lezzetin değil, sabrın başlangıcıdır. Günlerce tuzda bekleyen et, zamana teslim edilir. Sonra yıkanır, dinlenir, askıya alınır. Ve işte burada Kayseri devreye girer. Gündüzle gece arasındaki sert sıcaklık farkı, düşük nem, kuru ve keskin rüzgar. Et, bu şehirde sadece kurutulmaz, terbiye edilir. Ardından çemen gelir. Ama bu, herhangi bir çemen değil. Kimyonun sıcaklığı, sarımsağın keskinliği, kırmızı biberin ateşi. Hepsi bir araya gelir ve etin üzerine örter. Bu çemen pastırmayı sadece tatlandırmaz. Onu korur, onu tanımlar. Kayseri sokaklarında bir evden çemen kokusu yükseliyorsa herkes bilir, pastırma oluyor. Bu koku sadece mutfağa değil, hafızaya siner. Osmanlı döneminde bu pastırma saray sofralarına girmiş. Ama asıl yeri Kayseri'nin eski evlerinin tam ortasıdır. Bayram sabahlarında, uzun yolculuklarda, misafir geldiğinde. Pastırma konduysa sofraya, ev sahibi en iyisini koymuş demektir. 2010 yılında coğrafi işaret alması bu yüzden sadece bir tescil değildir. Bu, Kayseri'ye ait olanın resmen tanınmasıdır. Çünkü Kayseri pastırması başka yerde yapılabilir. Ama aynısı olmaz. Aynı kokmaz. Aynı beklemez. Aynı sabrı taşımaz. Bir dilim pastırma aldığınızda sadece et yemezsiniz. Kayseri'nin rüzgarını, ustanın el izini, 100 yıllık bir geleneği tadarsınız. İşte bu yüzden Kayseri pastırması bir üründen daha fazlasıdır. O, bir şehrin lezzeti attığı imzadır. Burası coğrafiyiz. Bir sonraki programda, bir sonraki lezzette görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
12: Coğrafiyiz sona erdi. Ekonomi Radar başlıyor.
14: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Yıllık enflasyon %31,51 seviyesinde kaydedilirken aylık fiyat artışı %1,84 oldu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Kayseri'deki balıkçı balık fiyatları hakkında bu sene Kayseri balığa doyacak dedi. Türkiye'de işsizlik oranı 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. Türk İş tarafından açıklanan rapora göre yoksulluk sınırı 121.786 lira olduğu açıklandı. Türkiye ekonomisi 2025'te %3,7 büyüdü.
12: Ekonomi Radar sona erdi.
10: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
15: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Nepal'in Çin sınırına yakın Rusva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ülkelerin yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan Egual Erat haritasının kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Karar, Afrika ülkelerinin girişimiyle gündeme geldi. ABD Federal Hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zeka destekli mülakat sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Petrol Başkanı Muhsin Peknajat, ABD İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hasar gören petrol rafinelerinin önemli bir kısmını yeniden inşa edildiğini söyledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere bu akşam düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i çok iyi tanıdığını belirterek Putin NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor dedi. Birleşmiş Milletler, kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden ettiği Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladığını belirterek, "Birçok kişi buna savaş demiyor, ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele" değerlendirmesini yaptı. ABD'de yapılan bir araştırma, obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu zayıflama ilaçlarının 8-11 yaş grubundaki çocuklara yazılma oranının son yıllarda hızla arttığını ortaya koydu. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkardığı belirtildi. Birleşmiş Milletler, Suriye'de iç savaştan kalan mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını vurduğunu ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
10: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi.
12: Nasıl başardım başlıyor.
16: Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Merhaba, ben Doktor Sema Karaoğlu. 39 yıllık tıp doktoruyum, dermatoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2 şirketim var. Aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif olarak çalışıyorum ve müzikle uğraşıyorum. Başardım dediğim zaman dili geçmiş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Oysa benim başarı anlayışım biraz farklı. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz. Mesleğinizde ilerleyebilirsiniz. Çok para kazanabilirsiniz. İstediğiniz noktaya, yükseğe çıkabilirsiniz ama önemli olan oraya geldiğinizde ne yaptığınızdır. Bunu bir metaforla anlatmak gerekirse ben başarıyı açıkçası bir merdivene benzetiyorum. Sizin bir merdiveniniz var. Basamak basamak yukarıya çıkarsınız. Hedefinize ulaşırsınız. Yükseğe geldiğinizde de merdiveninizi çekip alırsınız. İşte tam da bu noktada benim için başarı o merdiveni aşağıda bırakmak. Çünkü o merdiveni aşağıda bırakırsanız buna ihtiyacı olan başkaları da o merdiveni kullanarak yukarıya çıkabilirler. Bu bir süreç olduğu için, hala devam ettiği için ben başardım ya da başarıyı böyle algılıyorum. Başardığımı onun için söylemiyorum. Bu bir devam eden süreç. merdiveni orada bırakmak. Benim merdivenimin ilk basamağı hekimlikti. 24 yaşında Kayseri'ye geldim. 40 yıla yakındır Kayseri'de hekimlik yapıyorum. Sadece 3 yıl bir mecburi hizmet için ve 2 yıl bir Amerika için buradan ayrıldım. Orada mesleğimle ilgili ayrılmıştım. Kayseri'de binlerce hastaya baktım. 3 çocuk dünyaya getirdim burada, onları yetiştirdim. Burada birçok dost edindim. Hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Şehre karşı da bir sorumluluğum oluştu. Dermatoloji uzmanıyım ama hayatımın tamamı hekimlikle geçmedi. Yapabileceğim bir iş olduğunda mutlaka onu denemek istedim. Belki de beni anlatan taraf biraz da bu. Bir şeye katkı sunabileceksem mutlaka onu denemek istiyorum, katkı sunmak istiyorum. Hekimlik tabii bu anlamda çok önemli çünkü hekimlik bana insana bakmayı öğretti. İnsana baktığınız zaman sadece hastalığına bakmıyorsunuz hekim olduğunda. İnsan bedeniyle ruhu birbirinden ayrı değil, ikisi bir bütün. Bazı hastalıklar verdiğiniz ilaçla tedavi oluyor. Bazı yaralar ilaçlarla tedavi edilir. Ama bazı yaralar vardır ki kişinin yaşam koşullarını değiştirmeniz gerekir. Bu hekimlikte bana en çok kadınlarda göründü. Çünkü kadınlarda ekonomik bağımsızlık, eğitimsizlik, özgüven problemleri, işte şiddete uğrayan kadınlar. Bu kadınların yaşam şartlarını, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların yaşam şartlarını değiştirmediğinizde yaralarını da iyileştiremiyorsunuz, hastalığını da tedavi edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hekimlikle kadın çalışmalarımı birbirinden ayırmayan nokta bu oldu ve hayatım boyunca hekimlik ve kadın çalışmaları beraber gitti. Kigder tam da merdiveni aşağıya bırakma çabası. Bundan 13 yıl önce arkadaşlarımla birlikte, çünkü hiçbir şey yalnız olmuyor, birlikte bu amaçla yola çıktığımızda amacımız şu değildi. Biz güçlü kadınlarız, biz başardık, şimdi size yardım edeceğiz. Yani yukarıya çıkmış kadınlar, yukarıdan aşağıya bakıp hadi biz size yardım edeceğiz şimdi demek değildi. Çünkü biz bütün kadınların içinde bir güç olduğunu biliyoruz. Biz sadece o gücün ortaya çıkması için olanakları hep birlikte ortaya çıkarmak, hepimiz kendi merdivenimizi aşağıya bırakmak için Kigder'i kurduk ve bu çaba hep devam ediyor. Biz uzun yıllardır Kayseri'de yüzlerce insanla, yüzlerce kadınla çok değişik projeler yaptık. Eğitim projeleri, yani mikrofinanstan girişimciliğe, bakım hizmetlerinden sosyal alanlara kadar çok çalışma, çok proje yürüttük. Ama önemli olan bizim için hiçbir zaman rakamlar da olmadı. Bir kadın ben de yapabilirim diyorsa bizim için önemli olan buydu ve bu devam ediyor. Aslında bunların birbirinden farkı yok. Tarımla uğraşmak da, hekimlik yapmak da, bir kadına yardımcı olmak da, birine katkı sunmak da, hepsi üretmek. Ben sadece seyirci kalamıyorum hiçbir şeye. Tabii bütün bunları yaparken çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Belki benim en kötü huylarımdan biri de bu zaten. Ama bir şey gördüğüm zaman, bir haksızlık, bir eksiklik ya da güzel bir şey denemek istiyorum en azından. Bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorum. Elbette biliyorum her şeyi değiştiremeyeceğimi. Ama beni ilgilendirmiyor dersek o zaman hiçbir şey değişmiyor. Elbette bu süreçte başarısızlık olarak gördüğüm olaylar var ama geriye dönüp baktığımda iyi ki başarmamışım diyorum. Çünkü bugün kişiliğinizin oturmasında kazandıklarınız kadar başaramadıklarınız da sizi şekillendiriyor. Ben başarıyı yolun karşısında değil, yolun içinde görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Bir insanın karşıma çıkıp iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, sizi tanıdığım için şöyle şöyle oldu dediği zamanlar. Çünkü makamlar, ünvanlar geçiyor ama insanların hayatınızda bıraktığınız iz kalıcı. Bir gün karşıma genç bir kız gelse ve bana ne söylemek istersiniz dese, ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Lütfen hayatının sorumluluğunu kendin al. Hayatınla ilgili vereceğin kararları başkalarına bırakma. Bu sorumlulukta elbette yanlış şeyler yapacaksın, hatalı kararlar vereceksin. Çok emin olduğun şeylerin bazen yanlış olduğunu göreceksin. Çok güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceksin. Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Eve giderken şunu söyleyebilirim özetle. Ben makamı, ünvanı, para kazanmayı, gücü, başarı olarak görmüyorum. Karşıma bir kadın geldiğinde sizinle tanıştıktan sonra hayatım şöyle değişti diyebiliyorsa, genç bir insan benden cesaret alıp yolunu çizebiliyorsa, benim başlattığım bir iş ben olmadan devam edebiliyorsa, o zaman başarıyla ilgili konuşabilirim. Sizin nereye yükseldiğiniz değil, sizden sonra kaç kişinin daha yükselmesine katkı sunduğunuzdur başarı.
12: Nasıl başardım sona erdi.
10: Radyo Radar Hava Durumu.
11: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı 27, Sarız, Tomarza, Özvatan, İncesu ve Bünyan 28, Felahiye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde ve Kırşehir 30 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz esintisi devam ediyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak.
10: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine çok ilginç bir konuyla karşınızdayız. Anadolu'nun belki de dünyanın ilk tıp fakültesi olan Gevher Nesi Bey'i bilmeyen yoktur. Peki dünyanın ilk hastanesinin de Kayseri'de olduğunu biliyor muydunuz?
4: Kayseri'nin şehir merkezinde bulunan ancak çoğu kişi tarafından hiç bilinmeyen, bilenlerin de tam olarak ne olduğunu bilmedikleri kalıntılardır. Günümüzdeki durumuyla dünyanın ilk hastanesinin kırık dökük tarihi kalıntıları. Hristiyan dünyasının en önemli azizlerinden olan Aziz Mamas ve Lüsavoriç gibi Aziz Basil de Kayserilidir. Bunun için Kayserili Basil olarak da tanınır. Kendisi milattan sonra 329 yılında Kayseri'de doğmuştur. Kayseri'nin oldukça zengin, eğitimli ve avukatlardan oluşan bir ailesinden gelir. İlk eğitimini babasından alır. Özellikle de etkileyici ve ikna edici konuşma sanatı olan retorik eğitimini. Daha sonra 6 yıl eğitim için kalacağı Atina'ya gider. Orada çağının bir başka büyük teoloğu yani din filozofu olan Nazianuslu Gregorius ile arkadaşlık kurar. Yetenekli, ciddi, çalışkan özellikleriyle retorik, gramer, felsefe, astronomi, geometri ve tıpta oldukça ileri düzeye ulaşır. Aziz Basil 355 yılında 26 yaşındayken Atina'dan ayrılarak yeniden memleketi olan Kayseri'ye döner. Kayseri'de retorik dersleri vermeye başlar ve 356 yılına kadar da avukatlık yapar. Milattan sonra 369 yılında Kayseri'de çok şiddetli bir deprem olur. Depremin hemen ardından yaşanan büyük bir kıtlık sırasında Basil'in yardımseverliğini arkadaşı Gregorius, Kapadokya'da kaydedilen en şiddetli kıtlık yaşandığında sınandı. Basil, yoksulları doyurmak için yoksulları bir araya topladı. Onların önüne çorba ve et dolu çanaklar koydu ifadesiyle anlatır. Aziz Basil önce bir çorba aşevi açmış, sonraki yıllarda bu aşevini sosyal tesis şeklinde genişleterek ağırlıklı olarak tıp hizmeti sunan büyük bir site haline getirmiştir. Birçok devlet görevlisi, din adamı ve tanınmış kişiye günümüzde çoğu elimizde olan toplam 366 adet yazdığı mektuplarıyla fakirhane, hastane olarak tanımladığı bu siteyi tanıtmış ve destek istemiştir. Basileia'da adıyla meşhur olan bu kompleksi şehrin biraz dışında milattan sonra 372-373 yıllarında tamamlamış ve faaliyete geçirmiştir. 1944 yılında çekilmiş olan hava fotoğrafında Basilyada kalıntılarından kompleksin genişliği oldukça net bir şekilde görülmektedir. Merkezde kilise olmak üzere çevresinde konaklama binaları, büyük bir hamam, dini eğitim sınıfları, hekim odaları, biri cüzamlılara hizmet veren hastane ve muhtemelen ilaç yapılan mekanları vardı. Ayrıca marangozluk, demircilik, terzilik ve tarım gibi meslek eğitim bölümleri de bulunmaktaydı. Kompleksin genişliğini bugüne uyarlarsak aslında ne kadar büyük bir kompleks olduğu görülecektir. Günümüzde Kayseri'nin ilk camisi olarak kabul edilen Battal Gazi Camisi'nin aslında Basilyat kompleksine dahil bir yapı iken, Emevilerin Bizans'a olan seferleri döneminde Emevi ordusunda görev yapan Battal Gazi döneminde mescit olarak kullanıldığı, kendi soy silsilelerini daima Battal Gazi'ye dayandıran Danışmendiler döneminde bu mescidin yeniden ihya edildiği, Selçuklu Sultanı 1. Gıyasettin Keyhüsrev'in ikinci defa başa geçmesine yardımcı olan Danışmendli komutanlarına bir minnet ifadesi olarak bu mescidin yeniden düzenlenip kullandığı da tarihi bir derinliktir. Aziz Basil 379 yılında Ocak ayında memleketi Kayseri'de hayatını kaybetmiştir. Basilyada Hastanesi 3 temel özelliğe sahipti. Yatan hastaların tedavisini yapan çok yataklı bir kurumdu. Profesyonel hekimler ve genellikle rahip ve rahibelerden oluşan yetiştirilmiş hasta bakıcılar bulunmaktaydı. Kadınlar dahil hasta olan herkese ücretsiz bakım sağlamaktaydı. Basilyada tüm bu sebeplerden dolayı gerçek bir hastanenin ilk uygulaması sayılmıştır. Basilyada yalnızca sağlık hizmeti değil, sosyal yardım, eğitim ve toplumsal dayanışma açısından da öncü bir rol üstlenmiş bir modeldir. Aynı zamanda modern hastanecilik sistemine ilham kaynağı olmuştur. Günümüzde gecekondular arasında kalmış, dünyanın ilk hastanesine ait kalıntıların bulunduğu bölgenin, özellikle hem Kültepe Koromaz Kapadokya Derneği Başkanımız, çok kıymetli hocam Halit Erkiletlioğlu'nun özel ilgi ve araştırmaları ile, hem de derneğimizin gayretleri ile sit alanı olarak tescillenmesine ait çalışmalarda artık sona yaklaşılmıştır.
3: Şimdi tüm bu bilgiler ışığında dünyanın ilk hastanesi olan Roma dönemine ait bu eserin turizme kazandırılması için çevre düzenlemelerinin bir an önce yapılması gerekmektedir.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürle, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, Beşil'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımıyla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayseri Spor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayseri Spor, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Trafikte, otobüste, tramvayda, telefonda, radyoda, sokakta, evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şimdi reklamlar.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.

0: Panaşör ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, profilo varmış. Oh oh. Oh be, profilo varmış.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin ile yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
6: Şimdi gözümde canlandılar.
5: İsmail Altunsaray ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar, eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu,
7: böyle ayrılık olmaz.
5: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması keyfi, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile iltibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabor olduktan sonra batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hakim ve Savcılar Kurulu bazı kanunlar ile infaz hakimliklerinin yargı çerçevelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucu naaşlarına ulaşan iki kadın yolcunun kimliğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülmeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çebik atandı. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin ölen saldırganın babası tutuklu sanık, Uğur Mersinli ile annesi tutuklu sanık, Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararda baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 20'de oynanacak. Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvasına başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Futbolda Türkiye için 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, aracınızda arka koltuk çocuğunuzun ana kucağıdır.
0: şehre ait ne varsa hepsi aynı frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Müzik her yerde, haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Nepal'in Çin sınırına yakın Rusva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ülkelerin yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan Egual Erat haritasının kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Karar, Afrika ülkelerinin girişimiyle gündeme geldi. ABD Federal Hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zeka destekli mülakat sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Petrol Başkanı Muhsin Peknajat, ABD İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hasar gören petrol rafinelerinin önemli bir kısmını yeniden inşa edildiğini söyledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere bu akşam düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i çok iyi tanıdığını belirterek Putin NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor dedi. Birleşmiş Milletler, kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden ettiği Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladığını belirterek, "Birçok kişi buna savaş demiyor, ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele" değerlendirmesini yaptı. ABD'de yapılan bir araştırma, obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu zayıflama ilaçlarının 8-11 yaş grubundaki çocuklara yazılma oranının son yıllarda hızla arttığını ortaya koydu. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkardığı belirtildi. Birleşmiş Milletler, Suriye'de iç savaştan kalan mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını vurduğunu ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı 27, Sarız, Domarza, Özvatan, İncesu ve Bünyan 28, Felahiye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde ve Kırşehir 30 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz esintisi devam ediyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürle, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, Beşil'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımıyla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayseri Spor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayseri Spor, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
3: Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Yükselen değerinde, vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen vizyon kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda, basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh. Oh be, Profilo varmış.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.

0: eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
1: Böyle ayrılık olmaz.
0: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi

0: Erkekten Hastanesi bilgilendiriyor.
1: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
0: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
2: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile iltibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabor olduktan sonra batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hakim ve Savcılar Kurulu bazı kanunlar ile infaz hakimliklerinin yargı çerçevelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucu naaşlarına ulaşan iki kadın yolcunun kimliğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülmeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çebik atandı. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin ölen saldırganın babası tutuklu sanık, Uğur Mersinli ile annesi tutuklu sanık, Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararda baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 20'de oynanacak. Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvasına başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açıkta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Futbolda Türkiye için 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Mesafe her ne olursa olsun, kaskınız mutlaka başınızda olsun.
0: Sağlık Rehberi.
3: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Liefelin HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ele alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.
4: Sertap.

0: Ekonomi Radar başlıyor.
1: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Yıllık enflasyon %31,51 seviyesinde kaydedilirken aylık fiyat artışı %1,84 oldu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Kayseri'deki balıkçı balık fiyatları hakkında bu sene Kayseri balığa doyacak dedi. Türkiye'de işsizlik oranı 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. Türk İş tarafından açıklanan rapora göre yoksulluk sınırı 121.786 lira olduğu açıklandı. Türkiye ekonomisi 2025'te %3,7 büyüdü.
0: Ekonomi Radar sona erdi.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Nepal'in Çin sınırına yakın Rusva bölgesinde ve çevresinde meydana gelen selde hayatını kaybedenlerin sayısının 1342'ye yükseldiği bildirildi. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, ülkelerin yüz ölçümlerini daha doğru yansıtan Egual Erat haritasının kullanımını teşvik eden kararı kabul etti. Karar, Afrika ülkelerinin girişimiyle gündeme geldi. ABD Federal Hükümeti, kamu personeli alım süreçlerini hızlandırmak amacıyla bazı iş başvurularında yapay zeka destekli mülakat sistemini devreye sokmaya hazırlanıyor. İran Petrol Başkanı Muhsin Peknajat, ABD İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a saldırılarıyla başlayan savaş sırasında hasar gören petrol rafinelerinin önemli bir kısmını yeniden inşa edildiğini söyledi. İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki çeşitli bölgelere bu akşam düzenlediği hava saldırılarında ilk belirlemelere göre 4 kişi yaralandı. ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Putin'i çok iyi tanıdığını belirterek Putin NATO topraklarına saldırmayı düşünmüyor dedi. Birleşmiş Milletler, kış aylarının yaklaşmasıyla İsrail'in yerinden ettiği Gazze'lilerin sağlık risklerinin arttığına dikkat çekti. ABD Başkanı Donald Trump, İran'la yaşadıkları gerilimi askeri bir çatışma olarak tanımladığını belirterek, "Birçok kişi buna savaş demiyor, ben buna askeri çatışma diyorum çünkü bizim için önemsiz bir mesele" değerlendirmesini yaptı. ABD'de yapılan bir araştırma, obezite tedavisinde kullanılan GLP-1 grubu zayıflama ilaçlarının 8-11 yaş grubundaki çocuklara yazılma oranının son yıllarda hızla arttığını ortaya koydu. İşgalci İsrail'in Batı Şeria'nın kuzeyindeki Cenin kentinde yaklaşık 7,5 dönümlük araziye el konulmasını öngören askeri bir emir çıkardığı belirtildi. Birleşmiş Milletler, Suriye'de iç savaştan kalan mühimmatın patlaması sonucu 6'sı çocuk 9 kişinin hayatını kaybettiğini ve 13 kişinin yaralandığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, Rusya'nın Ukrayna Güvenlik Servisi'nin merkez binasını vurduğunu ve misillemede bulunacaklarını duyurdu. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar 91.8.
1: Gönlün mabedim bir ömrüm, al senindir gördüm gözümün.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı 27, Sarız, Domarza, Özvatan, İncesu ve Bünyan 28, Felahiye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde ve Kırşehir 30 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz esintisi devam ediyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu. Radyo Radar 91.8.

0: bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Ne?
3: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
4: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.

Sıfır matematikteki en çekici boşluktur. Her şeyi temsil eder ama aynı zamanda hiçbir şeydir. Sıfır kelimesi bile başka bir kelimenin içinde saklıdır. İç içe geçmiş bir kelime oyunu gibidir.

Sıfır, tarih boyunca çok sıkıntı yaşamış bir sayıdır. İlk olarak Hindistan'da keşfedildi, ancak Avrupa'ya gelinceye kadar birkaç yüzyıl boyunca bir kimlik krizi geçirdi. Floransa'da bir zamanlar sıfırı yasaklamışlar. Çünkü insanlar onu kullanarak fiyatları şişiriyorlarmış. Sıfırın negatif sayılara yol açması da bazı insanları endişelendirmiş olmalı ki kabul edilmesi uzun zaman almış. Ancak sonunda sıfır, matematiksel hesapların temel bir taşı haline geldi.

sıfır olmadan bilim adamları, mühendisler ve matematikçiler birçok sorunu çözemezdi. Sıfır sayesinde geleceği tahmin etmek mümkün hale geldi. Sıfırın ne kadar güçlü olduğunu düşünün. İçi boş bir sayı, sayısız olasılığı temsil ediyor. Sıfır olmadan bilim kurgu filmlerindeki geleceği tahmin etmek imkansız olurdu. Yani sıfır olmadan geleceği sıfır olarak tahmin etmek zorunda kalırdık. Sonuç olarak sıfır matematiksel evrende eşsiz bir yere sahiptir ve ona saygı duymamız gerekir. Her ne kadar içi boş gibi görünse de işte tam bu yüzden bu kadar güçlüdür ve geleceği sıfır olmadan tahmin etmek neredeyse sıfır olasılıkla mümkün olurdu.

0: Bilgeselde.
1: Hadi canım.
2: Aa,
3: ne?
4: Vay.
2: Aa, nasıl yani?
5: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
0: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
6: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürlek, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımıyla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni Şube Başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK İşbirliği ile düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayseri Spor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayseri Spor, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: şimdi reklamlar. Fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslimi hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2 423.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 30

0: Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü, hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: sürprizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan İhraç Yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile iltibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabor olduktan sonra batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hakim ve Savcılar Kurulu bazı kanunlar ile infaz hakimliklerinin yargı çerçevelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucu naaşlarına ulaşan iki kadın yolcunun kimliğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülmeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çebik atandı. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin ölen saldırganın babası tutuklu sanık, Uğur Mersinli ile annesi tutuklu sanık, Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararda baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
1: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 20'de oynanacak. Gazze Şeridi, işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvasına başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez, sezonun son Grand Slam turnuvası ABD açıkta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Futbolda Türkiye için 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
2: Sevgili sürücüler, trafikte cesaret hızda değil, gösterilen sabırdadır.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dayız. Bugün programımızda tek bir şarkısı olsa dahi hepimizin gönlüne bir defa da olsa dokunmuş MFÖ grubuyla karşınızda olacağız.

1965 yılında Fuat Güner'in elindeki The Beatles plağını gören Mazhar Alanson, plağı beraber dinlemeyi teklif etti. Ve Mazhar Alanson ve Fuat'ın tanışması böyle gerçekleşti. İkili öncelikle Kaygısızlar grubunda çalıştı. Kadrosunda Ali Serdar, Semi Oksay ve Fikret Kızılok gibi isimler barındırdılar. Daha sonra Barış Manço ile çalışmaya başladılar. Bu arada da grubun bir diğer ismi Özkan Uğur, Mazhar ve Fuat'la 1971'de tanıştı ve kısa bir süre Kaygısızlar'ın bir elemanı olduktan sonra grubun dağılmasıyla Kurtulan Express, Erkin Koray, Ersen ve Dadaşlar gibi isimlerle çalıştı.

Kaygısızlardan sonra Masar ve Fuat beraber müzik yapmaya başladılar. Masar Fuat'ın tek albümü Türküz Türkü Çağırırız 1973'te çıktı. Güllerin İçinde'nin ilk halinin de bulunduğu bu albüm çok fazla ilgi görmedi. Albümden birkaç 45'lik çıktı. Masar ve Fuat yanlarına Özkan Uğur, Ayhan Sicimoğlu ve Galip Boransu'yu alarak 1976'da İpucu Beşlisi'ni kurdular. Grup bir 45'lik çıkardı. Heyecanlı şarkılarına İzzet Öz tarafından bir klip çekildi. Bu klip Türkiye'nin ilk klibi sayılmaktadır.

Grubun dağılmasından sonra grup üyeleri ayrı ayrı müzikal çalışmalara başladı. Fuat Güner ve Özkan Uğur, Ferhan Şensoy'un Şahları da Vururlar oyunu için beste yaptılar ve bu müzikal oyunda sahneye çıkıp söylediler. Ferhan Şensoy'la ortaklıkları Kahraman Bakkal Süpermarket'e karşı oyunuyla devam etti. Özkan Uğur 78-79 yılları arasında Galip Boransu ve Cengiz Teoman'la Grup Karma'yı kurdu. 78 Eurovision Şarkı Yarışması Türkiye finaline imkansız şarkılarıyla katılıp 4. oldular.

0: Ayrı geçen bir süreden sonra Özkan Uğur, Masar ve Fuat'a katıldı. Ve 1980'de Masar Fuat Özkan doğdu. Grubun ilk çalışması 1980 yazında bir kez daha düzenlenen Merhaba Müzik müzikali oldu. Bunu Nukhet Duru'nun başrolde olduğu Nukhet Duru'yla 10 yıl geçti, müzikali takip etti.
1: Konuşmuştuk yine, artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup ilk olarak Eurovision şarkı yarışmasında Türkiye'yi temsil etmek için çalışmalara başladı. 81 Eurovision şarkı yarışması ön elemesinde Nukhet Duru'yla İstanbul İstanbul şarkısını yorumladı ancak jüri şarkının Ayşegül Aldinç yorumunu Türkiye finallerine seçti.

Bundan bir sene sonra ise Mazhar Fuat Özkan, Şenay'a Müzikle Yaşam şarkısında eşlik etti. Ve şarkı 82 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finallerinde kaldı. Ancak grup üyeleri kayıtların Eurovision için yapıldığını bilmedikleri için bu karara itiraz etti. Ve şarkı finallerden çekilmek zorunda kaldı. Aynı sene grup, Onlu Tunç'un düzenlemelerinin yer aldığı Alan Son bestesi Doldum Doldum'la yarışmaya katıldı. Ancak ön elemeleri geçemediler. Şarkının klibi 82 yılında TRT'nin Teleskop programında yayınlandı.

Adlarını yavaş yavaş duyurmaya başlayan grubun üyeleri, bir yandan da Sezen Aksu, Ajda Pekkan ve Seyyal Taner gibi isimlerin arkasında çalıyorlardı. Ajda Pekkan'la çalışmalarından kazandıkları parayı Fuat Güner stüdyoya yatırdı ve müzik çalışmalarına hız verdiler. 1981'de ise besteleri Ele Güne Karşı'yı Seyyal Taner'e sundular. Ancak sanatçı TRT'den boykot yediği için albümü çıkaramadı. Böylece şarkı MFÖ'ye kaldı ve 3 sene sonra bu şarkıyla grup patlama yaptı.

1984'te grup uzun yıllar boyunca üzerinde çalıştıkları ilk albümleri Ele Güne Karşı Yapayalnız'ı çıkardılar. Buradaki birçok beste Şahları Da Vururlar oyunu için bestelenmiş, daha sonra sözleri değiştirilerek Alanson tarafından yeni sözler yazılmıştı. Bu albümle Mazhar Alanson söz yazarlığındaki başarısıyla dikkat çekti. Albüm büyük bir başarı kazandı ve listelerde 26 hafta boyunca kendine yer buldu.

Grup bir sonraki sene 1985'te Türkiye Eurovision elemelerine katılıp Aşık Oldum besteleriyle birinci olarak şöhretini perçinledi. 85 Eurovision şarkı yarışmasına ise Diday Diday Day ismini alan şarkılarıyla katılan grup yarışmada 14. oldu. Bu yarışmada sunucunun Mazhar Fuat Özkan'ı kısaltıp MFÖ demesi grubun bu kısaltmayı kullanmasına neden oldu.

Yarışma sonrası çıkan ikinci albüm Peki Peki Anladığın düzenlemelerini Hollandalı Peter Schön yapmıştı ve grup 80'li yıllarda popüler olan New Wave tarzına yöneldi. Hollanda'da kaydedilen bu albümün ikinci yüzü tamamen İngilizce şarkılardan oluşmaktaydı. Ancak MFÖ'nün yurt dışına açılma hayalleri hiçbir zaman gerçekleşemedi.

86'daysa Walk the Rock çıktı. Yine Hollanda'da kaydedilen albümün bir de animasyon klibi vardı. Bu da Türk müzik tarihinde bir ilkti. 87 Eurovision şarkı yarışması Türkiye finaline bu sefer No Problem şarkısıyla katıldılar. Ancak yarışmaya katılım şansını kazanamadılar. 87'de yine önceki albümlerinin tarzını devam ettiren No Problem albümü çıktı.

0: 1988'de Mazhar Alanson, Arkadaşım Şeytan filminde oynadı. Özkan Uğur ve İpucu Beşlisi'nden Ayhan Sicimoğlu'nun da rol aldığı filmin müziklerini MFÖ yaptı.
1: O günde seninle konuşmuştuk yine. Artık susmak ve yaşamak dostum.

Grup aynı yıl 1986'da 3. kez Eurovision şarkı yarışmasına katılmak için başvuru yaptı. Ve 1988 Eurovision şarkı yarışmasında Sufi ile Türkiye'yi 2. kez temsil etti. Ancak bu sefer de 15. oldular. 89'da grubun ilk toplaması The Best of MFÖ çıktı.

1990'da ise Geldiler albümü çıktı. Albüm diğer MFÖ albümlerine göre farklılıklar içeriyordu. Dünyada rap'in popüler hale gelmesiyle MFÖ, bunun Türkiye'deki ilk örneklerini Ali Desidero ve Anında Görüntü şarkılarıyla yaptı.

kibarca bir bay bay. Ali diyor hay hay. Gözü parlıyor aniden kızın. Şeytan tüyü var bu hınzırın. Ali anlıyor ki doğru yolda. Hazırım diyor buluşmaya. Kız diyor ki bu işler narin. Bugün olmaz Ali belki.

92'de iki albümü birden farklı firmalarla çıkardılar. Aganlaga Rüşvet eleştirisel şarkısıyla dikkat çektiler. Gazelhan Sami Özer'in de iki şarkıda vokal yaptığı albümde Belediye Nerede, Rüşvet ve Patlamalar gibi mizahi eleştirilerin yanında Fuat ve Özkan'ın başlarına iç açmasından korktukları Deneylere Doğru gibi politik şarkılar yer almaktaydı. Ancak bu iki albüm de önceki albümlerin başarısına ulaşamadı.

95 tarihli mazeretim var asabiyim ben, rock tarzının kullanıldığı Erdal Kızılçay'la çalışılmış bir albümdü. Özellikle klip şarkıları Mazeretim Var Asabiyim Ben ve eski dostları Fikret Kızılok'un yazdığı Sakın Gelme şarkılarıyla yeni bir jenerasyonda MFÖ ile tanışmış oldu. Gruba konserlerde ünlü gitarist Yavuz Çetin eşlik etti.

Masaralan son, Mazeretim Var Asabiyim Ben albümünden sonra sinemaya ağırlık verdi. Ve 98'de Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikallerini yaptıktan sonra 2002 yılında ilk solo albümü Türk Lokumu ile Tatlı Rüyaları çıkardı. Fuat Güner 99'da Aziz Fuat Güner adlı solo albümünü yayınladı ve birçok sanatçıya destek oldu. Özkan Uğur ise sinema ve televizyona odaklandı. Grup üyelerinin kişisel işleriyle uğraşmaları sonucunda grup müziğe bir süre ara verdi.

Grup 2000'li yılların başında uzun bir aradan sonra Haziran 2003'te MFÖ single'ını çıkardı. Ele Güne Karşı ve Yalnızlar Garı şarkılarının yeni düzenlemelerinin bulunduğu bu single'dan sonra Collection Best Of'u çıktı. Yeni şarkı olan Enayi Miyim Benim bulunduğu bu albümde Ele Güne Karşı ve Gözyaşlarımız Bitti Mi Sandın dışında ilk toplama albümlerinde bulunmayan ve daha az bilinen şarkılarının yeni düzenlemelerinden oluşan bir albümdü.

11 Nisan 2006'da ise 11 yıllık aradan sonra yeni şarkılarının bulunduğu ve isim babasının Cem Yılmaz olduğu Agu piyasaya çıktı. Daha önce solo şarkılar olarak çıkmış Ne Bileyim Ben, Olduramadım şarkılarının yanında klip şarkıları Sarı Laleler ve Vurgun Yedim'le listelendi.

5 yıllık bir aradan sonra 2011 yılında ve MFÖ albümü yayınlandı. Hep Yaşın 19 ve Masal adlı şarkılara klip çekildi. Grup üyelerinden Özkan Uğur 2013 yılında lenf kanserini yendi. Fakat bu yüzden konserlere bir süre katılamadı.

Yine uzun bir sessizlik döneminden sonra 2017 yılında kendi kendine albümüyle müzik piyasasına geri dönüş yaptılar. Albüm Agüve ve MFÖ'ye kıyasla daha akustik bir anlayışla kaydedilmişti.

2020 yılındaysa Özkan Uğur tekrar kanser tedavisi görmeye başladı. Bu yüzden COVID-19 pandemisi sürecinde grup arkadaşlarının düzenlediği konserlere katılamadı. Pandemi döneminde maske takmanın önemine dikkat çekmek için Maske Tak adlı bir şarkı da yaptılar. Grup üyelerinden Özkan Uğur, daha önce iki kez yendiği kanserin üçüncü kez nüksetmesi nedeniyle 8 Temmuz 2023 tarihinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçı veya grupla karşınızda olmak dileğiyle. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la dönüş sona erdi.
1: Radyo Radar hava durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı 27, Sarız, Domarza, Özvatan, İncesu ve Bünyan 28, Felahiye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde ve Kırşehir 30 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz esintisi devam ediyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dijital Manşet.
1: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız düşünce kuruluşu Eferes, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
0: Dijital Manşet.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürle, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, Beşil'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayseri Spor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayseri Spor, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: kentinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
2: Şimdi gözümde canlandılar.
1: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
3: Böyle ayrılık olmaz.
1: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında Kadir Has Fuar Parkı'na, Fuar 38'e bekliyoruz.

0: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
1: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
2: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
1: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
4: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
5: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. İstanbul Esenyurt'ta trafik denetiminde bir korsan taksicinin ateş etmesi sonucu yaralanan polis memuru Mehmet Ali Topatan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en utanç verici kitap katliamları, milli iradenin ve demokrasinin askıya alındığı darbe dönemlerinde yaşanmıştır. 28 Şubat döneminde 500'ü Sultan II. Abdülhamit Han'ın şahsi kitaplığına ait 4500 eser, devrin vesayetçi yöneticileri tarafından İstanbul Üniversitesi Kütüphanesi'nden çöpe atılmıştır, dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik suikast timinde yer alan ihraç yüzbaşı Burkay Karatepe ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Karatepe ile iltibatı belirlenen 10 şüpheli gözaltına alındı. Milli Savunma Bakanlığı, Silivri açıklarındaki kazada batan geminin yerinin tespit edildiğini duyurdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinde bir kişinin daha naaşına ulaşıldığını duyurdu. Bununla birlikte can kaybı 13'e yükselirken 15 kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor. Hakim ve Savcılar Kurulu bazı kanunlar ile infaz hakimliklerinin yargı çerçevelerini yeniden belirledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşımızın adalete daha hızlı ve kolay erişimini sağlamak amacıyla yargı hizmetlerimizi güçlendirmeye devam ediyoruz, dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ağustos ayında gıda işletmelerine yönelik gerçekleştirilen denetimlerde 186,5 milyon TL para cezası uygulandığını, 49 işletme ile ilgili de suç duyurusunda bulunduklarını belirtti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ünal Üstel, Girne açıklarında alabora olduktan sonra batan yolcu gemisinden kaybolan ve arama çalışmaları sonucu naaşlarına ulaşan iki kadın yolcunun kimliğini açıkladı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Alihan Kuris suç örgütü soruşturması kapsamında firari İrfan Yılmaz hakkında yakalama kararı alındı. Adalet

0: Adalet Bakanı Akın Gürlek, faili meçhul suçları araştırma dairesi başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar sonucunda yıllardır çözülmeyen 3 ayrı cinayet dosyasının aydınlatıldığını bildirdi. Sayıştay Başsavcılığına Sayıştay Savcısı Recep Çebik atandı. Para piyasası fonları ile ünvanında para piyasası ibaresi bulunan serbest fonlardan elde edilen kazançlara uygulanan tevkifat oranı %0'dan %10'a çıkarıldı. Kahramanmaraş'ta bir öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği, 2 öğrencinin yaralandığı okul saldırısına ilişkin ölen saldırganın babası tutuklu sanık, Uğur Mersinli ile annesi tutuklu sanık, Peyman Pınar Mersinli'nin yargılandığı davanın ilk duruşması tamamlandı. Mahkeme heyeti ara kararda baba Uğur Mersinli'nin tutukluluk halinin devamına, anne Peyman Pınar Mersinli'nin tahliyesine karar vererek duruşmayı 4 Aralık'a erteledi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
0: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Eser Soy Yıldırım. Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Galatasaray Başakşehir'i 3-2 mağlup etti. Erzurumspor bugün sahasında Konyaspor'u konuk edecek. Maç saat 17'de başlayacak. Fenerbahçe bugün sahasında Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç saat 20'de oynanacak. Gazze Şeridi işgal altındaki Batı Şeria ve Lübnan'daki mülteci kamplarında 3 yıl aradan sonra ilk Filistin futbol turnuvasına başladı. Milli tenisçi Zeynep Sönmez sezonun son Grand Slam turnuvası ABD Açık'ta çift kadınlarda ikinci tura yükseldi. Futbolda Türkiye için 2026-2027 sezonu birinci transfer ve tescil dönemi kapandı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Unutmayın, uyulan her trafik kuralının bir nedeni, uyulmayanın da bir bedeli vardır.
6: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
7: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1975'e gideceğiz. 2 Ocak, TRT 1, TRT 2 ve TRT 3 radyoları yayına başladı. 23 Ocak, İstanbul Vatan Mühendislik Okulu'nda kendilerine Komandolar adını veren grup bir öğrenciyi öldürdü. 30 Ocak, THY'nin Bursa isimli yolcu uçağı elektriklerin kesik olmasından dolayı Yeşilköy Havaalanı'na inemeyince Marmara Denizi'ne düştü. Uçakta bulunan 42 kişiden kurtulan olmadı.

5 Şubat, Amerikan Kongresi Türkiye'ye silah ambargosu uygulamasını kabul etti. 6 Şubat, Türkiye ABD ile görüşmeleri askıya aldı. 13 Şubat, Kıbrıs Türk Federe Devleti kuruldu. Devlet Başkanlığı'na Rauf Denktaş getirildi. 22 Mart, Türkiye ilk kez katıldığı Eurovision şarkı yarışmasında Semiha Yankı ile 3 puan alarak sonuncu oldu.

31 Mart, Süleyman Demirel koalisyon hükümetini kurdu. 12 Nisan, Süleyman Demirel tarafından kurulan bir koalisyon hükümeti olan 49. hükümet meclisten güven oyu aldı. 22 Nisan, Çeşme İzmir'de Bilder Ger

3 Mayıs, Türkiye İşçi Partisi Behice Bora'nın genel başkanlığında kuruldu. 24 Haziran, MHP Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in Diyarbakır gezisinde çıkan olaylarda 3 kişi öldü, 46 kişi yaralandı. 1 Haziran, Fenerbahçe 1. Süper Lig şampiyonluğunu kazandı.

7 Temmuz. Tarihçi ve yazar Reşat Ekrem Koç'u hayatını kaybetti. 12 Temmuz. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Atatürk'ün eşi Latife Uşaki hayatını kaybetti. 6 Eylül. Diyarbakır Lice'de meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremde 2385 kişi öldü, 7000'e yakın ev yıkıldı.

0: Keyfe zamandan.
1: 22 Eylül, ressam ve şair Bedri Rahmi Eyüpoğlu hayatını kaybetti. 3 Ekim, ABD, Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kısmen kaldırdı. 12 Ekim, 27 ilde 54 senatör ve 6 milletvekilliği için yapılan ara seçimlerde Adalet Partisi 27 senatör 5 milletvekilliği, Cumhuriyet Halk Partisi 25 senatör 1 milletvekilliği, Milli Selamet Partisi ise 2 senatör çıkardı.

0: ne oldu bana bu akşam? Ne garip. Seni sanki ilk defa görüyorum.
1: 22 Ekim. Türkiye'nin Viyana Büyükelçisi Hüseyin Danış Tunagil, görev yaptığı Viyana'da Ermeni soykırımı adalet komandolarına mensup 3 militan tarafından düzenlenen suikast sonucu hayatını kaybetti. 24 Ekim. Türkiye'nin Paris Büyükelçisi İsmail Erez ve makam şoförü Talip Yener katledildi. Saldırıyı Ermeni soykırımı adalet komandoları adlı örgüt üstlendi. 25 Ekim. Genel nüfus sayımı yapıldı. Türkiye'nin nüfusu 40.197.669 kişi olarak tespit edildi. Yorma boşuna.
2: Sen bana aşk şarkıları çalan, gül kokuları getiren, ılık rüzgarlar gibi.
3: Belki tatlı, tatlı bu yalanlar.
2: Bir dakika, seni anlamıyorum.

0: yıldızları yeryüzüne indiren şarkım.
1: Belki tatlı tatlı bu yalanlar.
0: Sen olmasaydın kim bilir, belki ben de olmazdım.

12 Aralık. Milliyetçi ve Türkçülük görüşüyle öne çıkan yazar ve şair Nihal Atsız hayatını kaybetti. 26 Aralık. Cumhuriyet Senatosu Başkanlığı'na Tekin Arıburun seçildi. 28 Aralık. İskenderun Demir ve Çelik Anonim Şirketi, Başbakan Süleyman Demirel ve Sovyetler Birliği Başkanı Aleksey Kosygin tarafından törenle hizmete açıldı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Radyo Radar Hava Durumu.
2: Radyo Radar'dan herkese mutlu günler. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarına baktığımızda genel olarak mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Gelin şimdi Kayseri merkezimize ve ilçelerimize yakından uzanalım. Merkezde bugün termometreler en yüksek 30, en düşük 12 dereceyi gösterecek. İlçelerimizde durum şöyle. Akkışla Pınarbaşı 27, Sarız, Domarza, Özvatan, İncesu ve Bünyan 28, Felahiye 29, Yahyalı, Sarıoğlan, Develi, Yeşilhisar 30 dereceyi görecek. Çevre illerimizde ise durum şöyle. Yozgat 25, Nevşehir 28, Sivas 29, Niğde ve Kırşehir 30 derece. Büyük kentlerimizde ise yaz esintisi devam ediyor. Ankara 31, İstanbul 32, İzmir ise sıcak günlerden geçerek tam 34 derece olacak.
1: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katımlatmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan çifte kuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Hen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi Adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'in makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyük Kılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç, Kılıç şunları söyledi.
5: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı gerek yüzme alanında gerek atletizm pisti konusunda gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Haftanın özeti.
1: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akça ağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar.

0: edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
1: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, tarlasımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmek istiyoruz.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
3: Yerel haber bültenini aktarıyorum, ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürle, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımıyla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni Şube Başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK işbirliği ile düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayseri Spor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayseri Spor, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel haber bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır.

0: fiyatta avantaj, ödemede kolaylık. İBF Doğan İnşaat'tan teslime hazır ve teslimi yaklaşan seçili projelerde %15 indirim. İndirimli fiyatına yalnızca %50 peşinat, kalan ödemede ise tam 36 ay, %0 faiz. Aradığınız yaşam, beklediğiniz fırsat da şimdi daha yakın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir. 0542 423 2423.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Hatıralarımızda büyük izler bırakan o eski fuar günleri geri dönüyor. Koca Sinan Belediyesi olarak sizleri 31 Temmuz ile 6 Eylül tarihleri arasında 38 gün, 38 gece sürecek muhteşem bir şölene Fuar 38'e davet ediyoruz. Açılış gecesinde nostalji kraliçesi Muazzez Ersoy eşsiz yorumuyla kalplerimize dokunuyor. Türk sanat müziğinin güçlü sesiyle maziye doğru unutulmaz bir yolculuğa çıkıyoruz. Nostalji rüzgarlarının durmaksızın eseceği bu büyük organizasyonda her şeyi düşündük. Coşkun Sabah.
3: Şimdi gözümde canlandılar.
2: İsmail Altunsaray. Ve Hatay Medeniyetler Korosu konserleriyle müziğe doyacağımız eşsiz akşamlar. Eğlenceyi ve kahkahayı zirveye taşıyacak Sefa Doğanay gazinosu.
4: Böyle ayrılık olmaz.
2: Kayserimizin ve bölgemizin sanatçıları Muzaffer İlitaş, Gamze İleri, Ayşen Kaya, Semih Tercan ve Grup Riders'ın coşku dolu performansları, yıldızların altında nostaljik yaz sineması kulübü, göz kamaştıran sahne gösterileri ve çocukluğumuzun o sımsıcak tebessümünü geri getiren geleneksel fuar oyunları. Geçmişin o güzel ruhunu bugünün coşkusuyla yaşamak için tüm hemşerilerimizi 31 Temmuz'da

0: dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
1: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
3: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
4: Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
5: Kayseri'de iz bırakanlar.
6: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Celaleddin Karatay'ı konu alıyoruz. 13. yüzyılda Anadolu Selçuklularının en büyük devlet adamlarından biri olarak öne çıkan Celaleddin Karatay, aslen Anadolulu Hristiyan bir Türk ailesinden geldiği ihtimaliyle dikkat çeker. Küçük yaşta Selçuklu Sarayı'na alınan Karatay, burada hem dini hem de ilmi eğitim almış, kısa sürede yetkin bir devlet adamı haline gelmiştir. 1120 yılında tahta çıkan 1. Alaaddin Keykubat döneminde Karatay sarayın taştane emirliğini üstlenmiş ve sultanın 18 yıllık saltanatı boyunca bu görevini hiç bırakmamıştır. Sultan Keykubat 1237 yılında Kayseri'de Keykubadiye Sarayı'nda zehirlenerek öldürüldüğünde Karatay yanında bulunmuş ve yaşananların tanığı olmuştur. Keykubat'ın yerine geçen 2. Gıyasettin Keyhüsrev, Emir Saadettin Köpek'in yaptığı acımasız tasarruflar yüzünden birçok devlet adamını ortadan kaldırmış, Karatay ise bir köşeye çekilerek hayatta kalmayı başarmıştır. Köpeğin hatalarından rahatsız olan sultan, onu öldürtünce Karatay eski görevini korumakla kalmamış, aynı zamanda Hazine-i Hassa Emirliği görevini de üstlenmiştir. 1243 yılında Moğollar karşısında Sivas Kösedağı'da Selçuklu ordusunun bozguna uğraması, Karatay'ın idaresindeki Selçuklu devletini Moğolların bağımlılığı altına sokmuştur. Moğolların Kayseri'ye gelişi şehrin tarihindeki en büyük zulümlerinden birini getirmiştir. Bu dönemde Karatay, Keykubat zamanında başlattığı Kayseri'deki Karatay Hanı'nı tamamlayarak hem şehre hem de tüccarlara hizmet etmiştir. 1245 yılında genç yaşta ölen 2. Keyhüsrev'in ardında bıraktığı 3 çocuk Selçuklu tahtını tartışmalı hale getirmiştir. Karatay bu karışıklığı önlemek için saltanat naipliğine getirilmiş ve 3 kardeşin birlikte sultan olmalarını sağlayarak tarihte ilk defa üçlü saltanatın gerçekleşmesine öncülük etmiştir. Atabey olarak sultanların danışmanı konumunda bulunmuş, sık sık Moğolların müdahalelerine karşı dengeyi sağlamıştır. Moğol Hanı Mengü Han tarafından Kayseri'ye gönderilen elçilerle 2. İzzettin Keykavus'u Orta Asya'ya göndermekle görevlendirilen Karatay, sultanın güvenle yolculuk etmesini sağlamıştır. 1254 yılında Karatay'ın vefatı Kayseri'de derin bir boşluk yaratmış, Keykavus Moğol elçilerinden özür dileyip geri dönmüştür. Karatay'ın naaşı tahnit edilerek Konya'daki medresesindeki türbesine nakledilmiştir. Kayseri'deki Kervan Sarayı'na izafe edilen türbede ise bazı organlarının bırakıldığı rivayet edilmektedir. Celaleddin Karatay hayatı boyunca dindarlığı ve hayırseverliğiyle tanınmış, geceleri namaz kılar, gündüzleri oruç tutar, her türlü maddi zevkten sakınır, Müslüman, gayrimüslim ayrımı gözetmeden herkese öğrenmenize yardım ederdi. Konya'daki medresesinde sık sık Mevlana ile görüşmüş, Mevlana da ona büyük saygı göstermiştir. Kayseri'de yaptırdığı hanın bitmiş halini görmek için yola çıktığında eserinden gurur duymasın diye inşaat defterlerini yakmıştır. Devrin kaynakları Karatay'a yeryüzünde Allah'ın velisi diye hitap edilmesini aktarmaktadır. Karatay'ın kardeşleri Kemalettin Rumtaş ve Seyfettin Karasungur'da devlet hizmetinde bulunmuş, kendisinin evladı olmadığı için Kayseri'deki kervansarayın tevliyetini kardeşi Karasungur'un oğullarına bırakmıştır. Ayrıca Konya'daki medresesi ve Antalya'daki bir Darüssülahayı da yaptırıp vakfetmiştir. Tüm bu eserlerin vakfiyeleri günümüze kadar ulaşmıştır ve onun dürüstlüğünü, bilgelik ve devlet adamlığını belgelemektedir. Kayseri'de İz Bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
5: Kayseri'de İz Bırakanlar. Sağlık Rehberi.
7: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Haftanın sağlık gelişmelerini size aktarmaya devam ediyoruz. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2 hemofili B ve 1 kanser ilacının da Sosyal Güvenlik Kurumu'nun geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sağlık uygulama tebliğinde yapılan düzenlemeye ilişkin yeni düzenleme ile aile hekimlerimize leflinomid reçeteleme yetkisi tanındı. Nörolojik hastalarımızın enteral beslenme ürünlerinin rapor süreleri 1 yıla uzatıldı ifadesini kullandı. Sağlık Bakanlığı, TÜSEF ve Aselsan İşbirliği ile geliştirilen yerli kalp akciğer makinesi, Lifeline HLM Gaziantep Üniversitesi Şahintepe Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde gerçekleştirilen 4 açık kalp ameliyatında başarıyla kullanıldı. Yaz aylarında artan sivrisinek ısırıkları ve batın il virüsü riskine karşı uyaran uzmanlar, vatandaşların akşam saatlerinde açık alanlardan kaçınmasını, bahçelerdeki su birikintilerini ortadan kaldırmasını ve koruyucu losyon kullanımına dikkat etmesini önerdi. Halk sağlığının korunması ve geliştirilmesi, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesi, erken tanının önlemine dikkat çekmek için 3-9 Eylül'deki Halk Sağlığı Haftası kapsamında 7 günde 7 farklı tema ile alınacak. Deneysel bir kimyasal bileşik, obez farelerde kas kaybına yol açmadan ve gıda alımını azaltmadan yağ yakımını sağladı. Haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki hafta farklı gelişmelerde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
5: Sağlık Rehberi. Ekonomi Radar başlıyor.
8: Bu haftanın gelişmeleri neler? Haftayı nasıl kapattık? Yıllık enflasyon %31,51 seviyesinde kaydedilirken aylık fiyat artışı %1,84 oldu. Akaryakıt grubu ürünlerinden LPG'ye 1 lira 10 kuruş zam geldi. Kayseri'deki balıkçı balık fiyatları hakkında bu sene Kayseri balığa doyacak dedi. Türkiye'de işsizlik oranı 0,5 puan artarak %8,1 seviyesinde gerçekleşti. Türk İş tarafından açıklanan rapora göre yoksulluk sınırı 121.786 lira olduğu açıklandı. Türkiye ekonomisi 2025'te %3,7 büyüdü.
5: Ekonomi Radar sona erdi.
9: Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarımla biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılım artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlü Pınar'dayız. Söğütlü Pınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çifte Kuyularla Söğütlü Pınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizlik. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada hem usul kanunlarımızda hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
0: Haftanın özeti.
1: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, "Hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır," dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur, dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
5: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
6: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir, dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
5: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
0: Haftanın özeti.
1: Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
7: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
0: Haftanın özeti.
1: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
5: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
1: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
8: Mirasın izleri. UNESCO Dünya Miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrine sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Truva Arkeolojik Alanı'ndan bahsedeceğiz. Boğaz'ın rüzgarıyla dalgaların birbirine vurduğu Çanakkale topraklarında zamanın ve efsanenin kesiştiği bir yer yükselir. Truva, binlerce yıl önce, M.Ö. 12. yüzyılda gerçekleştiği söylenen kuşatmayla ünlenen bu kent, Homeros'un ölümsüz eseri İlyada ile insanlık hafızasında yerini almıştır. Truva, sadece taşlardan ibaret bir arkeolojik alan değil, tarih, edebiyat ve kültürün iç içe geçtiği zamansal bir köprüdür. Burası, Avrupa ile Asya arasında kültürel bir kavşak olarak yüzyıllar boyunca farklı uygarlıklara ev sahipliği yapmıştır. Helenistik, Griko-Romen ve Osmanlı dönemlerine ait kalıntılar, kentin 4000 yılı aşkın bir süre boyunca sürekli olarak yaşadığını, geliştiğini ve değiştiğini gözler önüne serer. Her bir katman, insanlık tarihinin farklı bir yönünü anlatır, her bir taş bir uygarlığın yaşamına ve inanç sistemine tanıklık eder. Truva'nın mimarisi, sanat ve kültürün bir arada örüldüğü bir mozaik gibidir. Kentin surları, savunma ve strateji anlayışının ötesinde, kentin toplumsal düzenini ve yaşam biçimini de yansıtır. Saray kalıntıları ve tapınaklar, dönemin yönetici sınıfının dini ve politik gücünü gösterir. Evlerin ve sivil yapıların kalıntıları ise, günlük yaşamın dokusunu, aile ve topluluk ilişkilerini gözler önüne serer. 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine kaydedilen Truva, taşların sessizliğiyle binlerce yılın hikayesini anlatır. Her kazılan temel, her restore edilen duvar, insanlık tarihinin sürekliliğini, uygarlıkların birbirini nasıl etkilediğini ve kültürel mirasın önemini hatırlatır. Truva'ya adım attığımızda, yalnızca antik bir kente değil, efsaneler, savaşlar, aşk ve ihanetle örülmüş bir insanlık destanının tam ortasına adım atmış olursunuz. Truva, bir ören yeri olmanın ötesindedir. Burası, geçmişin, günümüzün ve insanın hayal gücünün kesiştiği bir mekan, tarihle efsanenin birbirine dokunduğu, her adımda binlerce yıl öncesini hissedebileceğiniz bir açık hava laboratuvarıdır. İşte bu yüzden Truva sadece Çanakkale'nin değil, tüm dünyanın ortak hazinesidir. Zamanın ötesine uzanan bir miras, insanlık tarihinin taşlara kazınmış destanıdır. UNESCO Dünya Miraslarını dinlediniz, haftaya başka bir dünya mirasında görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Mirasın izleri.

0: Şehrinizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber bültenini aktarıyorum. Ben Rabia Aksoy. Adalet Bakanı Akın Gürle, Kayseri ve Antalya merkezde olarak yeni nesil suç örgütlerine operasyonlar düzenlediğini belirterek 42 şüphelinin yakalandığını açıkladı. Gürle, Kayseri'de 68 mağdura yönelik 89 ayrı suç eylemi gerçekleştirdiği tespit edilen yeni nesil bir suç örgütüne yönelik, 5 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 32 şüphelinin tamamı yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı. Adalet Bakanı Akın Gürle, kişisel verilerin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi hakkında yaptığı açıklamada, vatandaşlarımızın kişisel verilerinin hukuka aykırı yollarla ele geçirilmesi, ticari bir meta haline getirilmesi ve bu bilgiler kullanılarak vatandaşlarımızın mağdur edilmesi asla kabul edilemez dedi. Yeni Parti Yeşilhisar İlçe Başkanlığı, Yeni Parti Kayseri Milletvekili Aşkın Genç, Yeni Parti Kayseri İl Başkanı Ufuk Ozan Gözbaşı ve İl Teşkilatı'nın katılımıyla açıldı. Türk Kızılay Kayseri Şube Başkanı Cafer Beydirli'nin istifasının ardından yeni şube başkanı Mükremin Cepne oldu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sabah saatlerinde gerçekleştirilen operasyonda aralarında tanınan iş insanı Hacı Ömer Okuducu'nun da yer aldığı 50 kişi gözaltına alındı. Kocasinan ilçesinde hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. TÜBİTAK işbirliğiyle düzenlenen teknoloji yarışmasında Kayseri'yi temsil eden Hürriyet Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi Türkiye 7.'si oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla müftüler kararnamesi resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kayseri İl Müftüsü Durmuş Ayvaz ise Kayseri'de görevine devam ediyor. Vatandaşların kişisel bilgilerine ulaşıp sahte haciz ve yasal takip mesajlarıyla mağduriyet oluşturdukları belirlenen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildi ve avukatların büroları belli oldu. Kayseri Spor'un Gürcü futbolcusu Cemal Tabitse, Gürcistan A Milli Takımı'nın 2026 UEFA Uluslararası Ligi maçları kadrosuna davet edildi. Kayseri Spor, yaz transfer döneminin bitimine saatler kala Oğulcan Çağlayan'ı transfer ettiğini duyurdu. Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasının deposunda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Muay Thai Türkiye Şampiyonası'nda mücadele eden sporcu Nejan Ada Kocabaş Türkiye şampiyonu oldu. Kayseri Spor TFF 1. Ligi'nde 6. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Esenler Erok Spor maçının hazırlıklarına başladı. Yerel Haber Bülteni dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Yerel Haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarımla biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılım artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlü Pınar'dayız. Söğütlü Pınar'dayız.

0: Pınar'da Aksu Taşkın Koruma Hattı'nın son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlü Pınar arasındaki 2,5 kilometrelik Taşkın Koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere. Her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
1: Haftanın özeti.
2: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
3: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
1: Haftanın özeti.
2: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyük Kılıç şunları söyledi.
4: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz. Şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melik Gazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
5: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
4: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine, yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Haftanın özeti.
2: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
6: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Haftanın özeti.
2: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
4: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
7: Trafikte güvenli hayat, kurallara uymakla olur. Trafik kurallarına uymak, yaşama sımsıkı sarılmaktır.
1: Yayın tekrarı.
8: Canım kızım, canım oğlum, biricik torunuma diye başlayan bir mektup yazdım geleceğe. Siz çok kıymetlisiniz, çok değerlisiniz demek için. Bir mektup yazdım geleceğe, kendin olmaktan asla vazgeçme diye. Geleceğe Mektuplar her salı saat 16'da Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.
9: Efendim merhabalar. Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak yayınıyla Geleceğe Mektuplar programında bir kez daha karşınızdayız. Şu anda bizi radyolarından dinleyen kıymetli dinleyicilerimiz ve sosyal medya hesaplarından takip eden birbirinden değerli takipçilerimiz, hepinizi en kalbi duygularımız ile selamlıyoruz. Geleceğe mektup yazmaya, o ilgili satırların bu haftaki kısmına denk gelen satırları doldurmaya devam edeceğiz. Çok kıymetli bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mustafa Soylak bizimle beraber. Hocam hoş geldiniz.
10: Hoş bulduk Ahmet Bey. Ben de tüm dinleyicilerinizi ve sosyal medya takipçilerinizi saygıyla selamlamak istiyorum. Gerçekten Kayseri Radar'ın iyi bir takipçisiyim ve sonunda da konuk olarak bulunduğum için memnunum.
9: Biz çok memnun olduk hocam. Özellikle kabul ettiğiniz için, çok yoğun bir gündeminiz olduğunu biz de sizi takip ediyoruz. Biz takip etmekten yorulduk. Ne güzel bir ara buldunuz, fırsat verdiniz, kıymet verdiniz, geldiniz, onur verdiniz, şeref verdiniz.
10: Sizin güzelliğiniz. Size söz verdik mi yapmak zorundayız. Teşekkür ediyorum.
9: Biz çok teşekkür ederiz. Hocam malumunuz böyle sıkıntılı günler geçiriyoruz. Dünya çapında, dünyada olan olaylara duyarsız değilsiniz. İsterseniz birkaç cümle oradan alalım.
10: Şimdi belki güler yüzle başladık ama evet, içimiz kan ağlıyor. Önce son 12 şehidimiz ya ve gazilerimiz var. Önce gazilerimize Rabbim acil şifalar versin. Amin. Şehitlerimizi gani gani rahmet eylesin. Allah ailelerine sabır versin. İçimiz kan ağlıyor. Tabii devletimiz güçlü. Bu güçlü devlet hiçbir şekilde 3-5 çapulcunun hakkından ne gerekiyorsa yapacaktır. Mutlaka. Buna inancımız sonsuz. Ama keşke bu şehitlerimiz olmasaydı. Ama vatan için canımız sağ olsun. Hepimiz bir neferiz. Bu noktada daha fazla konuşmak istemiyorum. İçimiz yaralı. Onun dışında 7 Ekim'den beri büyük bir dünya felaketi var. İsrail'in Gazze'de yaptıkları anlatılmaz şeyler. Gözümüzde işte 1940'lı yıllarda Almanya'nın yaptığı filmlerde izlediğimizi gözümüzle görüyoruz.
9: Evet.
10: Vahşet kelimesi belki yetersiz.
9: Evet.
10: Oradaki kardeşlerimize tabii 20 binden fazla şehit var. Yaralı sayısı meçhul. Kayıp sayısı meçhul. Rabbim tüm İslam alemine oraya yardımı daha fazla yapmayı nasip etsin. Hepimizin Amin. Duyarlı olmamız lazım. Cumartesi ben mazeretim vardı ama takipçinizin
9: Herhalde.
10: Oradaydınız. Gerçekten evet. Kayseriliğini gösterdi.
9: Evet.
10: Yoğun bir katılımla telin mitingi oldu. Hem şehitlerimiz için hem Filistinler için. Yani bu da içimizi yaralayan bir durum. Dolayısıyla birkaç cümle söylemeden bu konuya başlamak, konumuzu aşmak istemedim. Tabii Rabbimden her iki konuda da çare diliyoruz.
9: Evet.
10: Çare Rabbimdir. O konuda da bizleri vesile kılsın.
9: Amin. Zaten konu aslında insan olmanın gerektiği hocam. Ehli vicdan olan, ehli insan olan herkesin şehitlerimize, Gazze'deki o minik yavrulara, daha kundaktaki can veren, anne karnında can veren o evlatlara duyarsız kalması zaten imkansız.
10: Kesinlikle.
9: Biz işte programımızın ismini de geleceğe mektuplar koyduk ya kıymetli hocam. Aslında bütün bu yaşadıklarımız ve bu yaşadıklarımızdan çıkaracağımız o notlar bizden sonraki nesillere bir ikazdır. Aman yavrum, bu pozisyonda şöyle bir tavır takın. İşte sırtında bir damla su ateşe gidenlerden ol
10: evet.
9: demek içindir diye düşünüyorum. Bizler belki bugün geçmişte büyüklerimizin bize yazdıklarını yaşıyoruz.
10: Evet.
9: Bize öğütleriyle şekilleniyoruz tabiri caizse. Onlar hata yapmışız burada dediklerinden ders çıkarıp yapmamaya, ya iyi ki bunu yapmışım dediklerinin de üzerine katarak hayatımıza uygulamaya çalışıyoruz. Bu bağlamda zaten programımızın ana konsepti de bu. Kıymetli hocam, dilerseniz yayınımıza başlamadan önce kıymetli dinleyicilerimizin ve takipçilerimizin sizi de tanımasını isterim. Kısaca kendinizden bahsetsiniz.
10: Ben Kayseriliyim. Övmek gibi olmasın sözünü söylemeden olmuyor. Erciyes Üniversitesi Fen Fakültesi Kimya Bölümü öğretim üyesiyim. Üniversiteyi Kayseri'de okudum. Doktoram, yüksek lisansım, doktoram Kayseri'de. Ben hep öyle diyorum. Hoca benim ayağıma geldi. Ben işte şehir dışına gitmedim. Doktoramı yaptıran hocam Türkiye'nin sayılı kimyacılarından birisiydi. Kayseri'ye dekan olarak gelince ben de onun yanında Allah rahmet eylesin, geçen Mayıs'ta vefat etti Profesör Doktor Mehmet Doğan. Onun yanında doktoramı tamamladım ki bu benim için büyük bir şanstı. Daha sonra yine Erciyes Üniversitesi'nde hem araştırma görevlisi, daha sonra yardımcı doçent, sonra doçent ve en sonunda da profesör olarak çalışma hayatımı sürdürüyorum. Yani yaşlanmışız.
9: Tabii.
10: 20 seneyi devirdik profesörlükte.
9: Maşallah.
10: Bu adımların hepsini Erciyes Üniversitesi'nde atmak nasip oldu. Bunun yanında işte yaptığımız işlerden dolayı TÜBİTAK'tan teşvik ödülü 2001'de, ondan sonra 2020'de Türkiye'nin en büyük bilim ödülü olan TÜBİTAK Bilim Ödülünü ve yine Cumhurbaşkanımızın elinden 2021'de İlim Yayma Vakfı ödüllerini aldım. Özellikle ben su kirliliği konusunda, evet. sularda ağır metaller ve diğer organik kirleticilerin tayinleri ve bunlarla ilgili yöntemler geliştirmek ve tayinden sonra da bu kirliliğin giderilmesine yönelik çalışmalar üzerinde yoğunlaşan bir bilim insanıyım. Belki ilerleyen kısımlarda geleceğe su konusunda da bir şeyler yazmamız mektup ki olarak.
9: En önemli yazılardan biri değil midir?
10: Kesinlikle, kesinlikle. Laf lafı açar herhalde oraya da gerçek, gelir diye düşünüyorum. Dolayısıyla böyle özetleyebilirim.

0: çalışmaya devam ediyoruz. Tabii müsaadenizle birazcık yine Kayserilik damarım tutarak Erciyes Üniversitesi'nden birkaç cümle bahsedeyim. Gerçekten Türkiye'nin göz bebeği, Anadolu'nun göz bebeği üniversitelerinden bir tanesi. Evet. Sayın rektörümüzün de gayretleriyle, eski yeni tüm rektörlerin gayretleriyle biliyorsunuz Türkiye'nin araştırma üniversiteleri arasında her zaman ilk 10 içerisinde yer alan göz bebeği evet. üniversitelerinden bir tanesi. Bunun altında biliyorsunuz hayırsever desteği, ama bunun yanında da yine üniversitemizin aldığı işte araştırma fonunun destekleri vesaireyle bir yerlere gelmiş durumda üniversitemiz ve her sene TÜBİTAK'tan, TÜBA'dan aldığımız ödüllerle bunu kanıtlıyoruz. Gerçekten Anadolu'nun parlayan bir yıldızıyız ve yine bu her sene söylediğimiz şeyi bu sene de üniversiteyi tercih edecekler için muhakkak akıllarının bir yerinde Erciyes Üniversitesi'nin de olabileceğini, çeşitli bölümlerinin Türkiye'de büyük diye bilinen üniversitelerle yarışabilecek düzeyde olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bu benim bir Kayserili, bir Erciyesli olarak temel vazifem. Bu arada tabii ben ayrıca 2020 yılında Türkiye Bilimler Akademisi TÜBA'nın asli üyeliğine seçildim. Onu da belirtmek isterim.
1: Ben tabii siz bu kadar güzel, bu kadar yetkin bir kariyeri birkaç dakika sığdırırız. Bir de 2016 yılında dünyanın etkili bilim adamları sıralamasında da ilk 10'daydınız.
0: Yani
1: 10'da satır içerisinde geçireyim.
0: Teşekkür ederim.
1: Çünkü soracağım soruların altyapısı da
0: Allah
1: olacak.
0: Utandırmasın. Amin. Gerçekten tabii hocamın iyi bir kimyacı olması ve onun altyapıyla sağladığı konular evet. benim de bu işe el atmam. Ondan sonra da tabii ki bu işler öğrencisiz olmaz, grupsuz olmaz evet, evet. ki şu anda beni dinliyorlar.
1: Evet,
0: başka
1: selam ediyoruz
0: de hepsine evet. selamlar evet. Ediyorum. Gerçekten çok şükür yaklaşık 15'e yakın profesör, 20'ye yakın doçent yetiştirmiş bir bilim insanıyım. Evet. Bunun yanında da şu anda 20 kişilik bir çalışma grubuyla Kayseri'de, başka şehirlerde de var ama sürdürüyorum. Ama bir de müsaadenizle söyleyeyim, şu anda laboratuvarımda Sudan'dan 2, Liberya'dan, Pakistan'dan 3, çok sayıda ülkeden
1: dünya
0: de
1: dünya karması var laboratuvarda.
0: Çok şükür çalışan hem evet. Türk bizim memleketimizden toplam 20'ye yakın araştırmacıyla bu işleri yürütmeye çalışıyoruz. Tabii rektörlüğümüzün, araştırma fonumuzun, dekanlığımızın bize verdiği imkanlar, artı bir de tabii devletimizin ayrıca verdiği TÜBİTAK kanalıyla, çünkü gerçekten Türkiye TÜBİTAK Bilimsel Araştırma Kurumu bizim için çok önemli bir fon kaynağı. Yani Ahmet Bey, samimi olmak evet. lazım. Parasız bilim yürümüyor.
1: Etki tepki hocam.
0: Yani ve gerçekten kimya çok pahalı bir bilim.
1: Evet.
0: Paraya, fona ihtiyacınız var ve çok şükür şimdiye kadar sıkıntı çekmedik. Hem üniversitemiz araştırma fonu imkanlarıyla, ha biz yetersiz diyoruz. Bu iyi ortama yetersiz dediğimiz için, çünkü biz yetersiz dedikçe devamı geliyor sağ olsunlar. Ve gerçekten pahalı bir mesleği yürütmeye çalışıyoruz.
1: Evet. 20 argesi var. Deneme yanılma evet. değil mi? Kaçıncı evet. deneyden sonra başarıya aynen. ulaşılıyor?
0: Aynen.
1: Her bir masraf.
0: Aynen.
1: Devletimiz var olsun, o gücü
0: yani
1: var olsun.
0: O, işte o bizim önemli. İçin bir evet. Gönül borcu. Gerçekten devlet her zaman baki, biz geçiciyiz. Dolayısıyla da devletimizin tüm katkılarına sonsuz vicdan borcumuz var, sonsuz evet. teşekkürlerimiz var. Ama biz işte o dediğim gibi az diyoruz, ama iyi Erciyes Üniversitesi olarak biz iyi yerlerdeyiz.
1: Tabii hocam. Zaten gelişimin tanımı bu. Kafi demediğimiz sürece ilerleyecek demektir.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi hocam? Siz hocanızdan aldığınızı bir ileriye götürmedikten sonra bu işin bir anlamı yok.
0: Kesinlikle, kesinlikle.
1: Hocam, kızım adına bir soru soruyorum. O da ileride bir bilim adamı olmayı, bilim insanı olmayı çok arzu ediyor.

0: Ve ben sizinle hem yazılarınızda o sizinle daha önceki programımızda da duydum. Hava Ekmal'de bir işçinin çocuğuydum diyorsunuz. Motivasyonunuz neydi hocam bu yolda? Çünkü biz geleceğe mektup yazarken girişte de onu söyledik. Geçmişten aldığımız motivasyon aslında bizi bugün hırslı ve azimli yapandır. Sizin en büyük motivasyonunuz neydi hocam?
1: Ahmet Bey, bazıları eleştiriyor ama ne zaman bir televizyon programına katılsam, bir radyo programına katılsam, annemden, babamdan, hanımdan, kardeşimden bahsetmeden asla geçmem.
0: Öyle olması lazım.
1: Bundan onur duyuyorum, evet. Gurur duyuyorum. İşte İlim Yayma Ödülünü aldığımda Sayın Cumhurbaşkanı'nın karşısında bu konuşmayı yaptım. Hava İkmal, evet, mezunu, Hava İkmal'de, evet, çalışan bir işçinin, evet, çocuğu Cumhurbaşkanı'nın karşısında dedim. Bu benim için bir onurdu. Gerçekten öyle. Zamanında tabii elhamdülillah en iyi şartlarda yaşadık ama işçiliğin o iyi zamanı değildi belki de. Ev almak için çabalarken, işte şunu yapayım diye para biriktirirken babamız, ama şunu da söylüyordu: gömleğimi satar okuturum. Şimdi bunu şimdi söyleyen babalar var ama ya kızım, kendi oğlum kendi önüne de bak diyorlar artık. Dolayısıyla o varlık ve yokluk içerisinde, sonra çok şükür her şeyimiz oldu, ondan sonra bizim de oldu, babamızın da oldu, onlar ayrı bir şeyler ama gerçekten o adam bizim için o yaşantıyı nasıl okutabilirim diye sağladı. Mesela ben anne kuzusu bir çocuktum, annemi benimle Ankara'ya savdu. Benim bir sene ODTÜ maceram var ki çocuk rahat okusun, bu yurtta yaşayamaz diye. Sonra ODTÜ'yü bırakıp Kayseri'ye döndüm. Çünkü gerçekten aile kuzusuydum, doğruya doğru. O yanlıştı ama kısmet öyleymiş. Evet. Sonra biz de Kayseri'de ilerledik. Ama sonuçta gerçekten anneniz babanız sizin yol göstericiniz. Annem benim hep bir yeri kazanmamı isterdi. Çünkü bu çocuk okumazsa esnaf olamaz derdi. Bu Kayseri hikayesi doğru. Gerçekten babam iki bağ maydanoz aldı. Bu çok basit bir hikaye ama bana birini verdi, işte diğerini kardeşime verdi. Ben olduğum yerde maydanoz maydanoz diye sesim çıkardı. Kardeşim apartmanları dolaştı, sattı, geldi. Tekrar benimkini de aldı, onu da sattı.
0: Sizin kardeşime okumaktan başka çareniz kalmamış hocam.
1: Ama o esnaf oldu. Ondan sonra ben işte Kayseri'nin işe yaramayan kısmından derler ya. Yok ama
0: evet, anlıyorum. Biz de
1: rahmetli şey derdi. Hem okuyacaksın hem esnaf olacaksın. İkisi birden olacak. Tam Kayserili o zaman olursun derdi. Evet. Yani sadece işte esnaf olmak da yetmez derdi. Öyle abilerimiz, kardeşlerimiz var. Onları da ayrıca takdir ediyoruz. Dolayısıyla böyle bir aile ortamından yetişip, evet, o ailenin üniversitede okuyan ilk çocuğu, ki şu anda artık herkes üniversitede okuyor ama 1990'lı yıllar, 80'li yıllarda bu büyük bir başarıydı. Evet. Bu aileden ilk çıkan, daha sonra arkamızdan bir sürü kuzenlerimiz geldi, kardeşlerimiz geldi, okudular ama ilk çıkan kişiydik. Onun şeyi vardı, sorumluluğu vardı vesaire derken, çok şükür babamızın, annemizin yüzünü kara çıkartmadık. Bir yerlere gelmeye çalıştık. Devam da ediyoruz.
0: Çıkarttığım sonuç hocam, ailenin önemi aslında burada. Aile eğer huzurlu bir ortam var ise, eğer anne babanın o sevgisini, şefkatini, ilgisini ve yanınızda durduğunu, arkanızda durduğunuzu hissediyorsanız, başarının ilk adımı diyebilir miyiz aile?
1: Ya, bizim boyunca toplumumuzun temeli değil mi?
0: Kesinlikle yani, öyle. Yani, belki o yüzden değil mi bütün saldırıların aile mevhumuna olması
1: kesinlikle,
0: hocam?
1: Kesinlikle, kesinlikle o yapıyı değiştirebilmek için, o yapının dışına çocuklarımızı...
0: Bir bozsalar neler yapabilecekler işte, değil mi hocam?
1: Çıkartabilmek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Tabii bu noktada... akıl vermek benim vazifem değil ama gençlerimizin çok dikkatli, ailelerin çocuklarına göz kulak olması, gençlerimizin de ailelerinin sözlerini dinlemeleri gerekiyor. O noktada o dengenin sağlanması gerekiyor. Kesinlikle. Ben çok baskıcı vesaire kelimelerde yanlış anlaşılmasın.
0: Evet,
1: ama
0: evet,
1: dinlemek gerekiyor diyelim, evet, öyle
0: ve şu mudur hocam, hani sizin de ona benzer hikayeleriniz vardır ki kendi hayatımda da örnek olduğu için söylüyorum, İyi anne baba olmak, çocuğun istediği her şeyi eksiksiz fazlasıyla en modern şekilde vermek değil yani.
1: Değil, kesinlikle değil.
0: Hatta bunun yerine göre handikapları da olabilir diye düşünüyorum.
1: Kesinlikle değil.
0: Onun ihtiyacı olan bir anne ve baba figürünün yanında olduğunu görmek ve ihtiyacı olduğunda elinden tutacağını bilmek midir diye
1: yani
0: düşünüyorum.
1: Yani tabii eğitim o yönden, eğitimciyim ama o yönden çocuk gelişimi bakımından, genç gelişimi bakımından bir eğitimci değilim. Cümlem yanlış olabilir ama çocuklara varlığı da yokluğu da göstermek lazım.
0: Kesinlikle.
1: Diye bir felsefe var bizim babalarımızdan gördüğümüz. İkisini de o denge içerisinde, bu çocuğu hiçbir şeyden geri koymak da değil,
0: değil
1: ama haddini aşmamak da değil, bir denge içerisinde gitmesi gerekir diye düşünüyorum.
0: O itidali bulmak lazım.
1: Ama dediğim gibi çocuk gelişimi, genç gelişimi eğitimcisi değilim. Orada bir yanlışlık yapmış olmayayım. Ben bir Kayserili, bir anne baba olarak düşünerek söylüyorum.
0: Evet.
1: O yönden doğrusu bu. Tabii sonra bu noktada eşim izliyor diyecek.
0: Tabii benden, hocam,
1: benden bahsedilmedi. Tabii aile ortamında konuşuyoruz.
0: Evet, evet,
1: tabii gerçekten özellikle doktora sonrası çalışmalarda çoğu zaman işte ailenin yüzünü görmeden bilgisayar başına kapalıp ki o zamanlar, bakın şöyle bir şey söyleyeyim, şimdiki gençlere belki çocuk oyuncağı gelecek bir hikaye ama bizim evimizde internet yoktu. Ben üniversiteye gidip internette çalışmaları yapardım aileyi bırakıp. Yani şu anda bunu gençlere,
0: evliyken
1: yani 90 işte 2000'li yılların başı, hepimizin evinde neredeyse internet yoktu. Evet. Üniversitede odamda internet vardı. Odama gitmek zorundaydım. Aileyi yalnız bırakmak mesela, bu diyeceksiniz. Ama şu andaki o rahatlığı düşünün. Herkesin 5 tane interneti var. Ev, sokak, her yerden girebiliyor. Dolayısıyla aile, eşim her zaman destekçi oldu.
0: Kesinlikle.
1: Sağ olsun.
0: Sağ olsun.
1: Her türlü aşamada. Dolayısıyla her başarılı erkeğin arkasında bir hanım var noktasında. Bütün aileyi saymış oldum. Tabii bir de 2 tane evladımı kaybettim. Onlar yürek yarasıdır.
0: Evet.
1: Allah kimseye evlat acısı hissettirmesin. İşte bu da bizim kaderimizmiş.
0: İmtihan.
1: İnşallah onlar bizi karşılayıcı olacak diye
0: İnşallah.
1: Rabbimden beklentimiz o yönden.
0: Başınız sağ olsun.
1: Ne yapalım? İşte böyle bir herkes zannediyor ki hayat hep mükemmelliklerle geçiyor. Her zaman ondan sonra hayatın içerisinde iyilikler, kötülükler, Allah size neyi yazdıysa ama o yazdığı içerisinde de sizler bu bana yazılmış deyip gitmek yerine işte uğraşarak daha iyisini, daha iyisini yapma noktasında hedeflemek zorundasınız. İşte
0: gayretten sorumlu olduğumuzu bilirsek, mücadele gücümüz var olursa olacak.
1: Bazen cümleler bitiyor Ahmet Bey,
0: doğru,
1: kusura bakmayın.
0: Çok doğru hocam. Hocam, gençlere ve gençliğe geçeyim istiyorum. Siz biraz önce de belirttiniz, dünyanın dört bir tarafından gençlerle berabersiniz. Laboratuvar çalışmalarınızı, akademik çalışmalarınızı beraber yapıyorsunuz. Ben sorumun cevabını biliyorum ama kıymetli dinleyicilerimiz ve takipçileriniz de duysun istiyorum. Bu gençlik bitti, tükendi, hiç gençlikle alakalı umudum kalmadı sözüne katılıyor musunuz? Yoksa öyle bir cevher var ki, kelime anlamı da zaten Farsça'da mücevher demek, kıymetli demek. Gençlere güveniyor musunuz hocam?
1: Ya nasıl güvenmezsiniz? Yani güvenmemek ne demek? O bir kere çok yanlış ve pırıl pırıl bir gençlik var.
0: İşte gençlere isim takmak, A, B, C, D, X, Y, Z diye onları yaftalamalık yani, hatası da düşüyor muyuz? Yoksa bu dönemin getirdiği bir şey midir hocam?
1: Yani yine dediğim gibi bir genç eğitimcisi değilim. Orada cümlelerimi ben bir halk adam olarak bu konularda
0: sorularımızı
1: konuşuyorum.
0: Sorularımızı o şekilde.
1: Kimyacıyım, onu belirterek konuşuyorum. Evet. Yoksa bilmediğim bir pedagoji konusunda ahkam kesiyor pozisyonuna girmek istemem. Yanlış anlaşılmasın. Ama gerçekten tabii belli dönemlerde gençler bazen yanlışlıklara, işte farklı yollara girebilir. Girebiliyor da. Kendi ailemiz içerisinde de olabiliyor. Başka ailelerde de bunu görüyoruz. Ama girmeyip bu yolda devam edenler, ama orada girenleri de elimizden kaçırmamamız lazım. Evet. Onu atlamayayım ondan sonra. Onlar o dönemi atlatır atlatmaz, o dönemi kısa atlatmasını sağlayacak yaklaşımlarla nasıl bir şekilde onların kazanılması gerektiğini biliyorum. Ve eğitimlerine devam etmeleri konusunda onu da bir belki açarız. Herkesin de üniversite okuması gerekmediği düşüncesindeyim. Uzun bir konu ama evet, onu da bir parantez. Evet. Gerçekten ha hocam, okumak isteyen lafı eksik kalmasın, ondan sonra devam edelim. Okumak isteyen okusun, onda sıkıntı yok ama para kazanmak için herkesin böyle bir koltuğa sahip olması gerekmiyor. Benden daha çok para kazanan profesörüm 20 senelik bir sıhhi tesisatçı, bir berber, bir onlar işini iyi yapan bir sürü elektrikçi, zanaatkar evet, çalışanlar var.
0: Ve olmalı da.
1: Olmalı da. Yani ve ben bunu her konuşmamda söylüyorum. Ha onun dışı ama biz anne babaların gönlünden geçen, ya çocuk rahatça bir memur olsun, bir masası olsun, bir koltuğu olsun, kafasında sıkıntı olmasın. Ama onu da başka meşakkatleri, başka sıkıntıları getiriyor. Bunu kapatalım. Çünkü evet, bu benim için eğitimcilik anlamında çok önemli. Yani hiç kimya ile alakası olmayan bir çocuğa kimya okutuyoruz.
0: Yani sadece puanı o bölüme yettiği için ve onu okumak zorunda olduğu için. Evet hocam.
1: Tamam, üniversite eğitimi herkes alabilmeli. Ama evet, koluna bir altın bilezik takabilse ondan sonra ikinci üniversite okuma yolları, dışarıdan okuma yolları, yoksa lafım yanlış anlaşılmasın.
0: Doğru söylüyorsunuz.
1: Eğitilmek isteyen herkesin evet, eğitilmesinde, öğretime bulunmasında yarar var ama İyi bir zanaatkar olmanın, bazılarının da iyi bir zanaat, yani biz herkes memur olursa nereden bulacağız bir berberi, evet, nereden bulacağız evet, ondan sonra bir sıhhi tesisatçıyız. Bu konunun ülkemizin önemli sorunlarından biri olduğunu söylemek istiyorum.
0: Çok önemli. Üzerine belki şeyler, böyle akademik çalışmalar da yapılmalı.
1: Yapılıyordur, yapılmalı evet, da. Onu şey yapıp konuya, gençler evet, konusunda devam edecek olursak gerçekten onun dışında bu vatana, millete yararlı olmak için ta çocukluklarından beri yetiştirilen çok sayıda gencimiz var. Hepsi pırıl pırıl insanlar. Hiç istisnasız söylüyorum. Diyorum ya, bazen işte duyuyorsunuz şöyle olmuş, böyle olmuş, kötü olaylar. Onları örnek almamak lazım. Gençlerin tabii özellikle hem ilkokul, ortaokul, lise, üniversite çağlarında takip edilmelerinde, bu şey değil, yanlış anlaşılmasın, bu takip arkasından koşturma değil ama ne yapıyor diye evet, evet, hissetmek,
0: ilgilenmek hocam, ilgilenmek. Nitelikli ilgilenmek, nitelikli
1: ilgilenmek yani,
0: hocam.
1: Yani evet, onun başıboş bırakılmaması tabir evet, caizse evet, ve o noktada gerçekten bilinci, ya bakın benim şu anda Sudanlı, Liberyalı öğrencim Kayseri'de ne işi var? Adam ne için gelmiş? Kendine bir altın bilezik takabilmek için gelmiş. Evet. Şu Erciyes Üniversitesi'nde 10 binlere yakın yabancı öğrenci var. Tam sayıyı bilmiyorum ama bu çocukların burada ne işi var?
0: Bunlar buraya getiren nedir? Evet hocam.
1: Dolayısıyla evet, bizim çocuklarımız da bunların kıymetini bilmeli.
0: Evet, evet.
1: Bu buranın kıymetini bilmeli. Onun dışında da tabi gene sizin getireceğiniz konulardan biri olduğunu düşündüğüm beyin göçü konusunda da evet, gerektiği zaman bizim çocuklarımız da yurt dışına gitmeli. Ama işini tamamlayınca bu ülkeye yararlı bir birey olarak buraya dönüp hizmet vermeyi, tersine beyin göçünü de evet, sağlamalıyız. Bu konuda TÜBİTAK'ın güzel işleri var, destekleri var. Ben Erciyes Üniversitesi'nde biliyorum, ona yakın hocamız böyle bu imkanlarla Erciyes Üniversitesi'ne, başka üniversite, sırf Erciyes'te ondan fazla başka üniversitelere de gelen. Dolayısıyla oradaki bizim beyinlerimizin, ki buradaki Sudanlı'nın, buradaki Liberyalı'nın da kendi memleketine dönüp oraya hizmet etmesi
0: artı
1: lazım.
0: Artı bir olması lazım orası için. Çok
1: orası hocam için. Bir zamanlar ben hep bunu yine söylüyorum, belki sizle de sohbetlerimizde söyledim. Yıllar önce Malatya'daydık. rektörümüz bana dedi ki, o zaman Fahrettin Hoca, Fahrettin Keleştumur rektörümüzdü. Fahrettin Hoca'ya selamımı ilet dedi. Biliyor mu dedi hoca dedi, sizin şu anda Afgan hükümetinde Erciyes mezunu iki bakan var dedi. Yarın bunlar, bu arkadaşlar oralara döndüğü zaman oralarda müsteşar olacaklar, bakan olacaklar. Ya bana ne Liberya'daki bakandan demeyin, bana ne Sudan'daki bakandan, bana ne işte başka bir ülkedeki,
0: değil mi hocam? Mısır'da, dünyaya söyleyecek bir sözümüz varsa işte bu söz bu kişilerle söylenecek.
1: Türkiye dostu ya insanlar yetiştirmemiz, ki diyorum ya Erciyes Üniversitesi'nde belki 10 bin abartma ama kesinlikle 5 bini geçen, sizin de tanıdıklarınız, evet, evet, bizim bilfiil yetiştirdiğimiz öğrenci gençler var. Dolayısıyla bizim gençler de bu biz niye bu işin içinde değiliz noktasında çaba göstermeleri lazım.
0: Kesinlikle.
1: Ve gençlerimizi bizim hep kazanmamız lazım. Çünkü, ve ben umut varım o noktada, evet, gençliği iyi bir nesil geldiğini düşünüyorum, yetiştiğini düşünüyorum. Ufak tefek
0: yeter ki rol model bulsunlar hocam. Yani, yani bizim bugün amiyane tabir ile bu popüler kültürde onaylamadığımız, tasvip etmediğimiz kişilerin rol model olmasından şikayetçiysek, biz neyi nasıl doğru biliyorsak o alanda rol model olabilmeliyiz. Bunların önünü ve ufkunu açabilmeliyiz diye düşünüyorum. Yani şikayet ederek, yoksa hep bir köşede gençlikten şikayet edelim, bu köşede farklı şeylerden şikayet edelim, ömür böyle şikayet ederek geçecek yani. Ama neyin ucundan tuttuk, neyin hani bir taş, hangi taşın altına elimizi koyduk diyesi geliyor insanın. Rol model konusunu çok önemsiyorum hocam. Gençler rol model bulmak konusunda mı sıkıntı yani, var mı hocam?
1: Şimdi şöyle, popüler kültür her zaman bir adım önde.
0: Değil mi?
1: Yani şimdi bir bilim insanı olarak gidiyorsunuz, salonda sınırlı sayıda veya toplama bir grup bulabilirken işte atıyorum bir futbolcu Kayseri Spor'dan da olsa, işte Fenerbahçe'den de, Galatasaray'dan da olsa, o salonda iğne atacak yer bulamıyorsunuz. Evet. Şimdi
0: normal
1: her kesimden, her kesimden, ama bu noktada işte sağ o futbolcuya X kesiminden geliyor değil veya o sanatçı, evet, her kesimden, evet, bir yoğun bir talep var. Bu geçmişten beri belki de bilim insanlarının, işte sanatçılar, daha muhafazakar sanatçıların, cümle belki olmadı ama siz anladınız.
0: Anladım hocam.
1: Kaderi, ama biz onu sayıya bakmadan yenmemiz lazım. Evet. Ben diyorum ki gittiğim yerlerde beni dinleyecek 20 kişi olsun, ama toplama olacağına 20 tane beni dinleyecek kişi olsun. Ben onlara bir şeyler anlatabileyim. Ya. Ondan sonra onlar da beni dinlesin. Birkaç tanesi soru sorsun. Bana bu yeter diyorum. Yani sonuçta bu gerçeği de görmemiz lazım. Bu popüler kültür bambaşka bir şey. Evet. Gerçekten o popüler kültürün adamı olan ve o popüler kültürde yetişmiş ve o popüler kültürün parçası olan bir bilim insanı geldiğinde de çok fazla, evet, şey görüyor. Bunu da kabul, evet, sadece sporcu değil,
0: İtibar görüyor.
1: İtibar, evet, görüyor. Onda o bir, ben onu bir sıkıntı olarak görmüyorum. Evet. Ama bir benim hedefim, diyorum ya, beni dinleyen, beni dinlemeye gelmiş, işte benimden bir şeyler kapabileceğini düşünen kişilerden 20 tane olduğumu bana yetiyor. Onu da çok şükür buluyoruz, sağlıyorlar. Konuştuk zaman gençler gerçekten bilgiyi açlar. Evet. Onlarla tartışarak, şey yaparak, konuşarak biz bu işleri güzelce hallediyoruz diye düşünüyorum.
0: Çok da güzel dediniz hocam. Çünkü sayılara takıldığımız zaman muhteviyatı kaybediyoruz.
1: Kesinlikle.
0: Özü kaybediyoruz. Bizim işte zorla getirdiğimiz, doldurduğumuz, hani misafirimize, hocamıza, konuğumuza ayıp olmasın diye doldurduğumuz salondan bir verim çıkacak mı konusunu düşünmüyoruz. Hep mış gibi yapıyoruz belki hocam. Yani dostlar alışverişte görsün değil de, ya bu konudan nasıl istifade edilir, değil mi hocam? Belki dediğiniz gibi o 20 kişiden de bir tane daha Mustafa Soylak çıkmasın mı yani?
1: Yani evet. Bu toplumdan çok Mustafa Soylaklar çıkacak da yani. İnşallah. Mustafa Soylak rol modelse ben onun üstünde çok daha, ki diyorum ya, ben bunu konuşurken Erciyes Üniversitesi örneğini veriyorum. Evet. Erciyes Üniversitesi dışında bizim diğer 3-4 üniversitemizde, Kayseri'deki her biri pırıl pırıl parlıyor. Dolayısıyla gerçekten her sene TÜBA'dan, TÜBİTAK'tan ödüllerle, yani bir kişiye bağlı bir üniversite olsa dersiniz ki şöyle şöyle, evet, ay evet, onu çıkarttığını, ama ya bizim üniversitemizi şu anda görseniz yani o parıltıyı, o başarıyı,
0: heyecan,
1: yani şu anda yarın külliyede Cumhurbaşkanlığında bilim ödülleri toplantısı var. Göreceksiniz orada 5-6 tane Erciyes'te çıkacak. Yani şimdi yaklaşık 60 ödülden %10'u Erciyes'tinin. Bu işte Türkiye'deki 209 üniversite var.
0: Şehrimiz adına aslında buyurun. Şehrin reklamı, hani İl Kültür tabii, Müdürlüğü buna el atmalı. Yani, şehir adına
1: yani,
0: çok önemli.
1: Yani bu çok güzel bir sayı. Çok
0: güzel. Hatta ben şöyle diyorum hocam. Buraya bazen diğer üniversitelerden kardeşlerimiz geliyor. Biz de onlara mihmandarlık yapıyoruz gezdirirken. Mesela geçenlerde Konya'dan, üniversiteden kardeşleri geldi, Konya Üniversitesi'nden. Dedim ki Konya'nın nesi meşhurdu? Konya deyince aklınıza ne gelir? Mevlana Hazretleri gelir. Kayseri deyince ne gelir dedim? Pastırma, sucuk, mantı gelir. İşte dedim, bu bizim kültürümüze, kadim Kayseri tarihine yaptığımız belki en büyük haksızlık. Evet, mantı bizim, sucuk bizim, pastırma bizim, kaptırmayalım onu başka illere, ama Mevlana Hazretleri'nin hocası burada mevcut.
1: Seyyid Burhanettin Hazretleri.
0: Eğer Kayseri deyince akla Seyyid Burhanettin'e önce sucuk pastırma geliyorsa, ticari düşünmüşüz, gene popüler kültürün kurbanı olmuşuz gibi geliyor diyorum.
1: Çok güzel.
0: Mimar Sinan'ımız var hocam. Tarihi İpek Yolu üzerindeyiz. Bilim transferi, ilim transferi yapılırken merkez olmuşuz. Gevher Nesibe Tıp Müzemiz var.
1: Kaniş karımımız
0: var, ama işte gastronomi önemli. Bak yani yanlış anlaşılmıyor, müsait şeyler söylüyoruz ama gastronomi kadar önemli, belki bir tık daha önemli olması lazım değil miydi diyorum Seyyid Burhanettin Hazretleri'nin. Belki sesimiz gidiyorsa yetkililere de söylüyorum. Ne olur bunları parlatacak sempozyumlar, böyle güzel şeylerle Kayseri'miz denince akla Mimar Sinan'ımız ilk gelsin. Seyyid Burhanettin Hazretleri ilk gelsin.
1: İnşallah daha popüler hale gelmesi lazım. Sayın Belediye Başkanımızın, bu konudaki Büyükşehir Belediye Başkanımızın evet, çalışmalarını biliyorum, gayretlerini biliyorum. İnşallah. Yine ilçe belediye başkanlarının gayretlerini
0: olmalı
1: biliyorum.
0: Olmalı da hocam.
1: Daha fazla atma. Yani Göbekli Tepe evet, nasıl biliniyorsa evet, Kanışkarum'da, yani ben Göbekli Tepe'yi daha fazla bilinsin. Ondan evet, gurur duyuyorum. Çatalhöyük daha fazla bilinsin. Ama Kanışkarum'umuz da ondan sonra ne gerekiyorsa harcanıp bilinmesi lazım.
0: Bilinmesi lazım.
1: Veya işte Mimar Sinan'ımız evet, ve Seyyid evet, Burhanettin'imiz, diğer tüm büyüklerimiz bilinmesi lazım. Bu Kayseri, yani Kayseri dediniz mi iş durur.
0: Evet.
1: Yani ben
0: buradan
1: o zaman
0: çok cevher çıkar.
1: O zaman çok konuşurum. Bu konuda şey yaramı deşmeyin. Mutluyum yani deşilmesinden. Çünkü evet, gerçekten bizim şehrimiz anlatılmaz bir şehir. Evet. Yaşanacak bir şehir. Evet. Güzel bir şehir ve ben de Kayserili olmaktan gurur duyuyorum. Mutluyum.
0: Çok güzel.
1: Çok şükür.
0: Hocam gene bir kadim yayından önce kısmen böyle konuştuk. Üzüldüğüm noktalardan biri, aynı üzüntüyü paylaştığınız için de çok rahat soruyorum. Biz böyle bazen yaşadığımız şeyin güzelliğin farkında değiliz. Belki sıkıntılarımızı fazla büyütüyoruz. Bu özellikle nitelikli kişilerin bu yurt dışında gitme isteği, oraya yerleşme isteği, ben de derin bir üzüntü duyuyorum. Ekonomik sıkıntılar sadece ülkemize has zannediyoruz, tüm dünyada var ama yok da denmiyor. Hani ülkede var sıkıntılı bir durum. Biz de çoğunu yaşadık ama hiç herhalde düşünmedik yani başka diyarlara gitmeye. Çünkü bu kadim toprakların üzerinde olmanın, yaşamanın şeyini hissettik devamlı. Şimdi, kalmanın. Bu beyin göçü hakkında
1: Ahmet Bey, gitsek de kesin döneceğimizi düşünerek gittik.
0: Evet. Çok önemli.
1: Yani birileri işte sosyal medyada pasaport paylaşıyor, şura şunu kaybetti, evet, ora kazandı, evet, diye, evet. Biz asla o pasaportu kimseye yedirmemek üzere gitsek de bura, biz bura bizim vatanımız, bizi zaten orada ömür boyu yaşatmazlar, evet. Yaşatsalar da bunun hesabını sorarlar, alırlar. İşte o cümleleri güzel kurmam lazım. Şimdi tabii öyle yurt dışında sizi çağırdılar mı, yurt dışına gel dediler mi, yok öyle, ondan sonra pes pembe bir tablo. Eğer siz gerçekten nitelikliyseniz, onların işine yarıyorsanız, yarayacaksanız, öyle bir tablo var.
0: Evet.
1: Çok fazla derinine girmeden, işte şu kadar sayıda şu meslek grubundan gittiler ama bakanımız açıkladı, dönmeye başladılar diye. Evet. Yani gitmek var, bir de ben dönmeyeceğim diye gitmek var.
0: Ya üzücü. Yani keşke bu hale gelmese.
1: Yani.
0: Bu da ilk başta dediğimiz hem ailemizin üzerine hocam, oynanan oyunlar bariz bir şekilde aile mefhumunu kırmak üzere ve geleceğimizin teminatı gençler üzerine oynanan oyunlardan biri diye düşünüyorum.
1: Şöyle hocam. Şimdi tabii gitmek lazım. Onu bir önce adını koyalım. Yanlış anlaşılmayalım. Evet. Yani yurt dışı tecrübeniz olmadan hangi meslek dalında olursanız olun, özellikle bilim insanları açısından yurt dışı tecrübesi, yurt dışı doktora, yani
0: kastettiğimiz o değil zaten.
1: Evet. O değil yani, evet. Gitmek lazım ama benim kastettiğim şey, o işleri bitirdikten sonra onların işine yarayacaklar, orada kalmaları için önlerine büyük şeyler sunabiliyorlar.
0: Bir de var, doğru. Bir de
1: o, anladım yani hocam. O noktada zaten işlerine yaramayacaklara işimiz bu kadar deyip yolu gösterebiliyorlar. Bir de o var.
0: Evet.
1: Dolayısıyla o yönden gerçekten oralarda bu işin hakkını vermeden sizi bırakmıyorlar.
0: Evet.
1: Ya yani orada özellikle Çinlilerin bir çalıştıklarını görseniz, en çok gayretli çalışan Çinlilerdir o yurt dışı araştırma laboratuvarlarında. Tabir yanlış ama söyleyelim, çekirge gibi. O kadar gayretlilerdir ama o Çinlilerin çok büyük bir kısmı tekrar memleketlerine döner. Ve ama memleketlerinde de tabii bunu da, bizim memleketimizde de bunun sağlanması lazım. Döndükleri zaman oradaki imkanların önemli, evet, bir kısmını bulurlar.
0: Ya evet.
1: Şimdi bizim burada beni dinleyen bilim adamı arkadaşlarımın bir kısmı bana hak verecektir. Döndükleri zaman burada bir kuru tahta, bir masa buldular. Evet. Araştırma imkanları olmadan. İşte, o zaman evet, o sukuta gerçekten iyi yetiştirilmiş, alanında gerçekten değerli bir, ben özellikle fen bilimleri alanlarını konuşuyorum, yetiştirilmiş çok sayıda insan geldi ama yeterli imkanları çok fazla bulamadı.
0: Değer görmediyse o da başka bir
1: şey. Değer görmedi, onun değer görmeden kastımız cihaz bulamadı, işte Erciyes Üniversitesi bu yönden şanslılardan, onu sağlamamız lazım.
0: Evet, evet, doğru. Doğru hocam.
1: Onun dışında tabii asla şunu söylemiyoruz. Yurt dışı bilgi, görgü gerçekten insana farklı özellikler katıyor. Bunda sıkıntı yok. Ama oranın tapulu malı olmak, tabir yanlış mı bilmiyorum ama oranın değil, sen Türkiye Cumhuriyeti'nin insanısın ve orada öğrendiklerini buraya entegre etmek, evet, yolunda, evet, ki devletin de sana vereceği imkanlarla bunu devam ettirmelisin. Ben bunu bilirim. Bu doğruyu her tarafta savunurum. Ama şunu da net biliyorum. Yok böyle bir şey. Yani oraya da gittiğiniz zaman, size çalışmadığınız, gayret etmediğiniz zaman pes pembe tablolar, öyle çok büyük maaşlar, çok özel bazı meslek grupları çok ihtisaslaşmış. Mesela tıp doktorlarının çok ihtisaslaşmış bilinen branşları dışında, ben öyle imkanları böyle kırmızı halılarla serildiğini, yanılıyor olabilirim ama ben bilmiyorum. İhtiyatlı, evet, olmak lazım, büyük konuşmamak, evet, lazım. Gerçekten o batı zihniyeti sizi sömürmeden, sizi işine yaratmadan hiçbir şekilde o büyük paraları vermez diye bilenlerdenim, düşünenlerdenim.
0: Çok güzel söyledin. Evet hocam, iki taraflı, bir bu toprakların insanı olduğunu bilerek tüm dünyaya karşı sorumluluğumuz var. gidelim, gezelim ama orada aldığımız tecrübeleri gene bu topraklara harcamak için bir gayretimiz olsun. Buradan da yetkililerimiz, bizi dinleyen, sesimizin ulaştığı kişiler de bu insanlara gerekli hizmeti ve gerekli donanımı sağlamak adına.
1: Ya da Aziz Sancar Hoca gibi başka örneklerde isim verebilirim. Evet. Dönme imkanınız yoksa bile laboratuvarlarınızı Türklere açmak, işte buradan gelecek daha sonra insanları açmak gibi bir misyonunuz olmalı.
0: Evet.
1: Gerçekten yurt dışından sadece Aziz Sancar Hoca değil, başka isimler de verebilirim. Gökhan Hotatmışgil, başka isimler de var. Mesela belli kontenjanını Türkiye'ye ayırdı diyor.
0: Evet.
1: Bu çok kıymetli.

0: bile alamaz. Ama bir 20-30 yıla ihtiyacımız var. Tamamen çalışmaları Türkiye'de olan. Aziz Hoca yurt dışında çalışmalarını yürüten bir Türk. Ben işte bu yakınlarda inşallah ikinci bir Nobel ödülü bekliyorum. Gene Amerika'da çalışan bir Türk bilim insanımızdan. Ondan sonra bunlar hep adam aşama aşama gelen şeyler ve Türkiye'de şu anda yaşı 25'lerde 30'larda olup yaşı 45'lere 50'lere geldiğinde Nobel ödülü alabilecek kapasitede bilim insanları Türkiye'deki laboratuvarlarda yetişiyor. Bunun da müjdesini vereyim.
1: Büyük bir müjde hocam, çok güzel bir
0: Ama
1: müjde.
0: bu diyeceksiniz ya 20 yıl 30 yıl ama bu işler bilim politikası, devlet politikası. Yani bunlar hemen yarın Türkiye'den çıksın X kişisi hemen bir Nobel ödülü yok böyle bir
1: Öyle bir
0: şey.
1: şey yok. Doğru.
0: Dolayısıyla bu hedef içerisinde inşallah bize görmek nasip olmasa
1: İnşallah.
0: da iş ucundan
1: Olsun hocam,
0: yakalarız.
1: inşallah. İnşallah.
0: Ama önce ikinci bir Türk'ün Nobel alma ihtimalini bekliyoruz. Ama ondan sonra da şu anda diyorum ya 25-30'lu yaşlarda Ankara'da, İstanbul'da bir sürü harika, mükemmel yet merkezlerimizde çalışan bilim insanlarımız var. Hocaları bile diyor, bu diyor Nobel'e aday olacak diyor. Ben isim vermeyeyim, yanlış
1: Evet, bu çok
0: anlaşılmasın.
1: büyük bir müjde
0: Ama bu
1: diyoruz
0: bir
1: inşallah.
0: devlet politikası, yani bu devletimizin yani yaptığı güzel işlerden biri. Ha olmayabilir de verir, bu işin siyasi boyutları var,
1: Evet,
0: şu bu.
1: evet.
0: Ama hedefin bu olduğunu insanlara
1: Evet. Hedef
0: cümlem
1: önemli hocam
0: eksik kaldı
1: zaten.
0: ama
1: Bunu
0: anlaşıldı.
1: çok net anlaşıldı. İnsanlar için hedef önemli. Hedefsizlik en kötüsü değil mi hocam zaten? Hani bir beklentimizin kalmaması, hedefin olmaması en kötü. Böyle güzel hedefleri inşallah gençlerimizi yönlendirmek nasip olur.
0: İnşallah, inşallah.
1: Hocam süremiz hızla akıyor. Ben şu konuya gelmek istiyorum. Hep sosyal medyada, haberlerde özellikle çok sık duyduğumuz kaynaklarımız tükeniyor. İşte bu sene yağış az olacak. Yağış az oldu, o yüzden elbette israfa dikkat etmeniz konusu gündemde, ama sizin özellikle 2022'de İlim Yayma Ödülleri'ni aldığınız konu tam da su konusu. Gelecekle alakalı, aslında geleceğe yazılacak en büyük mektup hep yazıyla olmaz. Böyle fiiliyatla bir mektup yazmıştınız. Bu konuyu biraz açar mısınız hocam?
0: Yani her konuştuğum, her çağrıldığım ortamda defalarca konuştuğum, bazen bana bu başka konu bilmez mi diyorlar. Desinler hiç sıkıntı duymadığım bir konu ve bunu daha dün Sayın Bakanımız da şey yaptı, açıkladı. Biz su kıtlığına doğru giden bir ülkeyiz.
1: Evet.
0: Yani
1: Evet.
0: şu anda evet su sıkıntısı hissediliyor ama yaşanmıyor. Dolayısıyla biz ha bu arada şunu da net bir şekilde söyleyelim, aman su kullanmayıp işte bizim en doğal ihtiyaçlarımızı karşılamayacak mıyız noktasında bir yanlış anlaşılmamız olmasın. Ama sizin de biraz önce belirttiğiniz üzere israf en büyük sorunumuz ve işte bu verdiğimiz örneklerden bir tanesi, Ahmet Bey 10 dakikalık bir duşta 130 litreden fazla su harcıyorsunuz. Bugün kaç kişi 10 dakika duşta kalıyor? 10 dakika, 20, yarım saate bazen babalar çık kızım artık, çık oğlum artık demek zorunda kalıyor. Ya da ben de öyle düşünen birisiydim. Babam çeşmeyi kapat dediğinde parasını biz veriyoruz, ne olacak ki diye düşünen cahil bir kafam vardı. Halbuki sonra bu aklın başına gelince anlıyorsun, para hiçbir şeymiş.
1: Evet. Keşke her şey parayla
0: Her şey
1: anlaşılsa, dediğimiz
0: parayla,
1: an
0: aynen.
1: gelmez inşallah.
0: Bir belgesel var ki televizyonlarda, YouTube'da bulunuyor. Ben her zaman onu sağlık veriyorum izlemelerini. Eleştirilecek yönleri var ama 25 litre diye bir belgesel var. 25
1: 25
0: saat
1: litre.
0: ya da 25
1: Evet.
0: litre. Size 25 litre su veriyorlar bu dünyanın bir şehir, Brezilya'nın bir şehrinde. Günde 25 litre su, ne yaparsan yap diyorlar. Ahmet Bey yaşayamıyorsunuz.
1: Evet.
0: Ama bakın Afrika'daki bir kişinin 10 litre suyla bile günde yaşamına 10 litre su düşmüyor. Sizin gibi, benim gibi, bakın nerede, hangi apartmandan yaşadığınızı bilmiyorum. Şu şehirde yaşıyorsanız günde en az 100 ila 200 litre su harcıyorsunuz.

0: Evet hocam.
1: Affedersiniz, bir tuvalette bir sifonu çektiğiniz zaman 10 litre su gidiyor. O Afrikalının tüm ihtiyaçları için kullandığı su
0: Bir
1: kadarı
0: günlük ihtiyacını.
1: bir sifonda. Bir insan kaç sefer lavaboya gider, tuvalet ihtiyacı giderir, bir kenara koyun. Bu insan modernleştikçe, zenginle modernleşme demeyelim, gelir düzeyi arttıkça günde 600 litrelere çıkıyor. Havuzda evde oturuyor, bilmem şu. Ya bunda bir sıkıntımız yok, oturacak şey sık, ya yani bir yanlış anlaşılma olmasın. Ama gerçekten çeşmeyi kapatıp dişimizi fırçalamakla çeşmeye açık dişimiz fırçalamak arasında 15 litre su farkı var. 15 litre suyla bizim çocukluğumuzda o bir kuruşhanede bizi banyo yaptırırlardı.
0: Doğru söylüyorsunuz. Evet hocam.
1: Şimdi bunlar bazılarına komik geliyor. Bunlar ama aynı kişiye, daha dün kardeşimle konuştuk, su kıtlığı vesaire diye, dedim ne olacak, yani nasıl yaşayacağım elektrik olmazsa 10. kattaki dairende, dedim suyu, dedim nasıl çıkartacaksın suyu bulduğunda. Ahmet Bey, elimize, herkese söyleyelim, 10 litrelik veya 5 litrelik bir su damacanasını alıp 9. kata bir çıkartalım merdivenle. Nasıl bir eziyet? Bunu anlayalım, o zaman o su
0: Ve bunu her gün
1: kıymetini,
0: yapacağız.
1: ha
0: Günde birkaç defa yapacağınızı düşünsün.
1: yani. Dolayısıyla bu noktada ha, hızla artan nüfus, modernleşmemizle beraber olan ihtiyaçlarımız bu su miktarını, kişi başına düşen su miktarını artırıyor. Tamam, bunda sıkıntımız yok ama bizim bunu tasarrufla kesinlikle en aza indirgeyebilecek duruma getirmemiz mümkün. Bunun yanında biz bilim insanların, ki Kayseri bu yönden şanslı bir şehir, evsel atık su, ileri biyolojik arıtma sistemine sahip bir şehir, çevreyi kirletmeden, biliyorsunuz Boğaz Köprü civarındaki o muhteşem tesiste su arıtılarak veriliyor. Ve düşünün, biz belediye başkanımızı biliriz, Sayın Büyük Kılıç'ı biliriz. Bana her gün kişi başına 200 litre suyu o sağlayacak, o 200 litre suyu da o arıtacak. Bir sürü yetkililer var ama o su kesildi mi, Sayın Belediye Başkanım, suyumuz yok diyebilir. Yani onun sorumluluğunda, bu gerçekten çok büyük bir sorumluluk. Her gün bu suyu sağlayacak, her gün bu suyu arıtacak. Böyle büyük bir mekanizm. İstanbul bunun 20 katı.
0: Evet hocam.
1: Yani Kayseri'nin 20 katı, belki de ya da 10 katı diyelim. Dolayısıyla korkunç bir su sıkı harcamamız var. İşte tabii sıkıştığımız zaman Rabbim yağdırıyor. O olmasa tüm bitmiş durumdayız. %20'ler civarına düştü. İstanbul'da barajlar %40'lar civarına şu anda ulaştı. Ama o bile yetersiz. Dolayısıyla bu saatler boyu konuşulacak bir konu. Ama özellikle gençlerin, hanımların bu konuda ya parasını ben ödüyorum, bana ne mantığı oldukça
0: Pek doğru bir mantık değil, hatta
1: yanlış
0: yanlış
1: bir
0: bu.
1: mantık.
0: Yanlış bu.
1: Ve mesela biz diyoruz ki bulaşık makinesini da bulaşığınızı yıkayın, çamaşır makinenizde çamaşırınızı yıkayın. Bunlar gerçekten su tasarrufuna önemli katkıları olan aletler. Böyle atılacak basit adımlarla, bunlar herkesin de bildiği adımlar. İşte biz beyler suyun başına geçtik mi tıraş olurken, su orada öyle şarıl şarıl akar. Halbuki küçücük bir kaptaki suyla o ihtiyacımızı en sonunda belki 1-1,5 litre suyla yıkayıp, halbuki 15 litre suyla bu işi yapıyoruz. Dolayısıyla yapabileceğimiz küçük tasarruf önlemleriyle, işte mesela bunlardan bir tanesi, bazen işte şey yapıyorlar, gülüyorlar, o rezervuarların içerisine kola şişesi, dolu kola şişesi koyanlar var. Koyduğunuz zaman rezervuarın kapasitesi bir anda 10 litreden 2,5 litre azalıyor, 7,5 litreye düşüyor. O 7,5 litre de gayet temiz temizliyor ondan sonra gibi. Başka önlemler de, burada benim işim o önlemleri tamamen anlatmak değil. Yeri gelirse başka biz konuşmamızda bunları çok ayrıntılı konuşuruz ama yapmamız gereken bu. Çünkü gerçekten bizim, işte Allah onlardan razı olsun, sivil toplum kuruluşlarımız Afrika'da Biliyorsunuz siz de içindesiniz. Çeşmeler açıyorlar, kuyular açıyorlar. Bir kuyu için büyük tören düzenleniyor.
0: Ya.
1: Evet. Onlar için çok büyük bir olay olduğu için bizim için tamam 3-5 bin dolar neyse maddi boyutuna bakmıyorum ama o adamlara can hayat. Veriyoruz. Hayat veriyoruz.
0: Hayat hocam. Evet.
1: Hayat veriyoruz. Evet. Yani onun için o adamlar o büyük tören ki yine bir belgesel var TRT belgeselde Su Savaşları diye bir STK'nın yaptığı işleri yani görüyorsunuz bunların hepsi gerçek. Onlar öyle kurgu şeyler olsa 5 bin, 10 bin, 20 bin tane çeşme açtık, kuyu açtık diye STK'lar hala bugün bile ilanlarını gördüm. Savaş veriyorlar. Ben buna savaş diyorum. Hiç iyi anlamda savaş bu. Dolayısıyla orada o 10 litrelik su onlar için kişi başına düşecek canken siz onun 20 katını burada harcıyorsunuz.
0: Evet.
1: Harcayacaksınız ama bunu düşürmenin günün yollarını birinde
0: oraya doğru evrildiğimizi de fark ederek önlemlerimizi, tedbirlerimizi kaçınılmaz.
1: Bu böyle. Çünkü birkaç 10 yıla yaklaşmadan su kıtlığı olan ülkeler sınıfına dünyada böyle bir sınıflandırma var. Kişi başına yılda 1000 küsur litrenin altına düşerse su miktarı bu böyle tanımlanıyor. O düzeye doğru geliyoruz. Bunun anlamı kuraklık olacak, su sıkıntısı yaşayacağız değil ama kıtlık sıkıntı çekeceğiz. Sizin yaşınız müsait mi bilmiyorum ama ben 1975'li yıllarda bu şehirde günlük su kesintilerini yaşayan birisiyim. Şu anda hiç kimse öyle bir sıkıntı yaşamıyor. Evet. Bizim çeşmemizden, biz Fevzi Çakmak'ta otururduk. Çeşmemizden belli saatlerde su akmazdı.
0: Evet.
1: O
0: evet.
1: Günlere doğru gidebilme ihtimalini o zaman insanlar o rahatlığı anlarlar. Evet. İnşallah olmaz tabii.
0: İnşallah olmaz. Ama dikkatli olmamız, tasarruf etmemiz, israftan kaçınmamız tabii. Gibi şeyler karşımızda. Bu hem sorunu görmenin gerektiğini hem de imanımız gerektiğini.
1: Devamında şunu da söyleyelim. Tabii ki su döngüsü denilen bir şey var. Evet. Allah bize bunu sağlamış. Su devamlı tazeleniyor. Ama bu kadar hızlı nüfus artışına, bu kadar çok kullanmaya bu yetemeyebiliyor. Yoksa su tükendi, susuz kaldık diye bir sorun yok. Ama sıkıntı yaşayabilecek evet. Noktalara doğru gelebilme ihtimaline karşı uyarıyoruz.
0: Evet hocam. Hocam göz açıp kapayıncaya kadar diyelim bir saat geçti. Çok güzel üslubunuzla da böyle çok akıcı da oldu. Çok teşekkür ediyorum. Son cümlelerinizi alacağım hocam. Geleceğe yazdınız mektup olarak. Satıra ne yazarsınız? Gençlerimize, geleceğinize, geleceğimize ne söylersiniz diyeceğim hocam.
1: En zor soru bu.
0: Evet. Zor soruyu sonra sakladım.
1: Ya tabii ben önce devletimin ilelebet payidar kalması hiçbir şekilde dünyada sıkıntı yaşamamasını düşünen ilk satırlara bunu yazacak birisiyim. Bağımsız, hür Türkiye Cumhuriyeti inşallah sonsuza kadar yaşasın. Tabii tüm hükümetlerimiz gelecekte de şimdi de bu yolda gerekenleri yapacaklardır. Bu bizim en büyük düsturlarımızdan bir tanesi. Onun dışında tabii bu huzur ortamının şu anda yaşadığımız huzur ortamının ufak tefek sıkıntılarımız olsa da inşallah gelecekte de sürmesi, bizim bu huzur ortamımızı kıskananların bizim başımıza işler çıkartmaması, bizim hep uyanık olmamız bu yönde gerçekten çok önemli. Ve tabii onun dışında tüm İslam alemine huzur diliyorum. Tüm insanlığa ama özellikle İslam alemine ayrı bir parantez açıyorum. Sadece sorun Gazze'de değil, İslamiyet'in Arakan'da, başka yerlerde bugün Gazze'de içimiz kanıyor, kan ağlıyor. O noktada en ufak bir şeyimiz yok, geri adımımız yok. Ama başka alem, başka yerlerde de İslam, Müslümanlar sıkıntılar çekiyor. Onlara Allah kolaylıklar,
0: amin.
1: Gazalarında mübarek günler getirmesini dilerim. Tabii kişisel olarak bu sefer tüm insanlara sağlık, sıhhat, evet, huzur dilerim. Zannediyorlar ki para her şey. Ondan sonra önce sağlık ve huzur olursa para, o zaman ondan sonra şey, yoksa bir ekmekle de karnınız doyuyor. Dolayısıyla böyle güzel bir memlekette sağlık, huzur, sıhhatle yaşamayı diliyorum. Bu satırlarla bitirirken birkaç teşekkür, rahmetli anneme, babama gani gani rahmet diliyorum. İnşallah onlara layık evlat olmayı başarmışımdır. Eşime teşekkürlerimi sunuyorum. Kardeşim her zaman destekçim. Sıkıntı olduğu zaman gel şu masaya otur, asistan maaşını ben sana veririm diyen birisi. İşi rast gelsin. Onun dışında tabii gerçekten tüm çalışma arkadaşlarıma, bir Soylak araştırma grubumuz var Erciyes Üniversitesi'nde. Onlara şu anda bir kısmı dinliyorlar, bir kısmı laboratuvarda çalışıyorlar. Kolay Onlara gelsin. Kolaylıklar evet, diliyorum. Evet. Ve iyi bir izleyicisi olduğumu düşündüğüm Kayseri Radar grubuna bu davetleri için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Ben de zevk aldım. Benim sorum vardı yalnız. Maşallah.
0: Bu, eyvallah hocam.
1: Rabbim sağlıklı, sıhhatli, huzur Amin. Versin İnşallah. Size de. Bu güzelliği, bu güzel insanlığı nasıl yaşıyorsunuz? Allah ailenize bağışlasın. Amin. Diyerek ben teşekkür ediyorum.
0: Hocam çok teşekkür ederiz. Dediğiniz gibi insan etrafındaki güzelliklerin ortalamasıymış. Biz de hep güzel insanlarla beraber olmayı arzu ediyoruz. Belki şikayet etmekten daha çok ya ne yapabilirim derdi bizi böyle motive ediyor diye düşünüyorum. İyi ki geldiniz, iyi ki varsınız hocam. Teşekkür ederim. Kıymetli dostlar, Geleceğe Mektuplar programında bu hafta Profesör Doktor Mustafa Soylak hocamı ağırladık, misafir ettik. Çok güzel şeyler söyledi. Gönül defterimize, gönül dünyamıza çok güzel notlar aldık. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta bir Geleceğe Mektuplar programında daha buluşmak üzere hepinize Allah'a emanet ediyoruz.
2: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarımla biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katımlatmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii Biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
3: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan çifte kuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı, ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin, ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu.
2: Haftanın özeti.
3: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
6: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
2: Haftanın özeti.
3: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
2: Haftanın özeti.
3: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
7: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
8: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
2: Haftanın özeti.
3: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden dağ kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
7: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine dağ kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
2: Haftanın özeti.
3: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
9: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımızda Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
2: Haftanın özeti.
3: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
7: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılım artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan plaları dağıtmış olduk.
3: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Söğütlü Pınar'dayız. Söğütlü Pınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çifte Kuyularla Söğütlü Pınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, devlet su işleriyle Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
2: Haftanın özeti.
3: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
6: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
2: Haftanın özeti.
3: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
2: Haftanın özeti.
3: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
7: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra İş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
8: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
2: Haftanın özeti.
3: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
7: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere Yüksek İrtifa Merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
2: Haftanın özeti.
3: Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
9: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
2: Haftanın özeti.
3: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şan ve şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
7: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, tarlasımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Dijital Manşet.
10: Dijital Manşet'le birlikteyiz. Ben İlayda Kaya. Türkiye, yapay zeka alanında küresel standartların belirlenmesinde etkin rol üstlenmek, yerli ürün ve modellerin ihracatını kolaylaştırmak ve bölgesel liderliğini güçlendirmek amacıyla uluslararası kuruluşlar ve ülkeler arasında mekik diplomasisini artırıyor. Fransız Düşünce Kuruluşu EFRES, Türkiye'nin savunma ihracatını 2020-2025 döneminde yaklaşık 5 kat artırdığını ve Avrupa'nın Türk savunma sanayisinin en büyük pazarı haline geldiğini açıkladı. Raporda Baykar, Aselsan, TUSAŞ, STM, Otokar ve Nurol Makina'nın Avrupa'daki büyüyen ağına dikkat çekildi. Türkiye, vatandaşların yapay zeka okuryazarlık düzeylerini ölçebilmeleri ve ihtiyaçlarına uygun eğitimlere ulaşabilmeleri amacıyla E-Devlet'e entegre yapay zeka değerlendirme sistemini uygulamaya alacak. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi Başkanı Jared Isaacman, yapay zeka sektörünün artan enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla veri merkezlerinin uzaya taşınmasını önerdi. Avustralya'da araştırmacılar, afet alanlarında arama kurtarma çalışmalarında görev alması amacıyla minyatür kamera ve tıbbi enjektörlerle donatılmış siborg hamam böcekleri geliştirdi. Rusya, ABD merkezli SpaceX'in Starlink sistemine alternatif yüzlerce alçak yörünge uydusundan oluşacak internet ağı kurmak için adımlar atarken, Rasvet adı verilen sistemin 2027'de hizmete başlaması planlanıyor.
2: Dijital Manşet. Radyo Radar 91.8.

0: gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
1: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılımın artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
0: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çiftekuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı olsun.
3: Haftanın özeti.
0: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
4: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara

0: bağlanması esas.
1: Haftanın özeti.
2: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'i makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
1: Haftanın özeti.
2: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni parti genel başkanı Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra İş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
1: Haftanın özeti.
2: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda vizyonumuz ağır geldi diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
3: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere Yüksek İrtifa Merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
1: Haftanın özeti.
2: Koca Sinan Belediyesi Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
0: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
1: Haftanın özeti.
2: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
2: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Sevgili sürücüler, araç kullanacaksanız alkolden, alkol alacaksanız direksiyondan uzak durun.
1: Kültür Panorama.

Türk halk müziğinin en derin seslerinden biri. Sazı ve sözüyle Anadolu'nun binbir rengini, sevgiyi, hüznü ve umudu bizlere taşıyan Aşık Veysel. Görme engeline rağmen gönülleri gören adam. Şiirlerinde yaşamı, doğayı ve insanı yalın bir dille anlatan bu büyük ozanın izinde. Sazının tınısıyla sizleri Anadolu'ya doğru bir yolculuğa davet ediyoruz. Ben Uygar Yıldız. Aşık Veysel, gerçek adıyla Veysel Şatıroğlu. Türk halk ozanı ve şairdir. Avşarboynu Şatırlı Obası'na mensup olan Veysel Şatıroğlu, Gülizar ve Ahmet Şatıroğlu çiftinin çocuklarından birisi olarak 25 Ekim 1894'te Sivas vilayetinin Tenos kazasında doğdu. Çocukken görme yetisini kaybetmesine rağmen şiirlerinde hoşgörü, sevgi, birlik ve beraberlik, vatanseverlik ve tabiat konularını işleyen Aşık Veysel, uzun ince bir yoldayım. Dostlar beni hatırlasın, kara toprak ve güzelliğin on para etmez gibi birçok eser bıraktı. Türkiye'de aşıklık geleneğinin en önemli temsilcilerinden birisi olarak kabul gören Veysel, Türkçeyi en yalın ve güçlü şekilde kullanan isimlerden birisi olarak kabul edilmektedir. Eserleri Tarkan, Barış Manço, Gülden Karaböcek, Selda Baycan, Haluk Levent, Belkıs Akkale ve Hümeyra gibi birçok sanatçı tarafından tekrar yorumlandı. Amerikalı elektro gitar vizyatörü Joey Satriani 2008'de çıkardığı albümde Aşık Veysel isimli kendi bestelediği enstrümantal bir esere yer verdi. Veysel, 2022 yılında Vefa kategorisinde Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödüllerine layık görüldü. Aralık 2026'da yayımlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle ölümünün 50. yıl dönümü nedeniyle 2023 yılı Türkiye'de Aşık Veysel yılı olarak kutlandı.

Hayatı. Aşık Veysel Şatıroğlu, 1894 yılında Sivas vilayetinin Şarkışlı ilçesine bağlı Sivrialan köyünde dünyaya geldi. Şatıroğlu'ndan önceki soyadı Uludur. Annesi Gülizar, babası Karaca lakaplı Ahmet adında bir çiftçiydi. Veysel'in iki kız kardeşi, yörede yaygınlaşan çiçek hastalığına yakalanarak yaşamlarını yitirdi. Ardından Veysel de 7 yaşında aynı hastalıktan dolayı iki gözünü kaybetti. Kendi anlatımına göre çiçeğe yatmadan evvel anam güzel bir entari dikmişti. Onu giyerek beni çok seven Muhsine kadına göstermeye gitmiştim. Beni sevdi. O gün çamurlu bir gündü. Eve dönerken ayağım kaydı ve düştüm. Bir daha kalkamadım. Çiçeğe yakalanmıştım. Çiçek zorlu geldi. Sol gözümde çiçek beyi çıktı. Sağ gözümde de. Solun zorundan olacak perde indi. O gün bugündür dünya başıma zindan. Babasının Aşık Veysel'e oyalanması için aldığı bağlamayla önce başka ozanların türkülerini çalmaya başladı. 1930 yılında Sivas Marif Müdürü olarak görev yapan Ahmet Kutsi Tecer'le Kutsi Bey tarafından düzenlenen bir şairler gecesinde tanıştı. Kutsi Bey tarafından verilen destekle birçok ili dolaşmaya başladı. Aşık geleneğinin son büyük temsilcilerinden olan Aşık Veysel, bir dönem yurdu dolaşarak köy enstitülerinde saz hocalığı yaptı. 1965 yılında özel kanunla maaş bağlandı. 1970'li yıllarda Selda Baycan, Gülden Karaböcek, Hümeyra, Fikret Kızılok ve Esin Afşar gibi bazı müzisyenler Aşık Veysel'in deyişlerini düzenleyerek yaygınlaşmasını sağladı. Aşık Veysel'in çocuklarından öğretmen olan Bahri Şatıroğlu, babasının yaşamını gün gün deftere almış ve pek çok çalışmaya kaynak kişi olarak katılmıştır. Ayrıca babasının saz ve söz geleneğini sürdürmektedir. Eserlerinde Türkçesi yalındır. Dili ustalıkla kullanır. Yaşama sevinciyle hüzün, iyimserlikle umutsuzluk şiirlerinde iç içedir. Doğa, toplumsal olaylar, din ve siyasete ince eleştiriler yönelttiği şiirleri de vardır. Şiirleri Değişler, Sazımdan Sesler, Dostlar Beni Hatırlasın isimli kitaplarında toplandı. 1973 yılında akciğer kanseri sonucunda öldü. Ölümünden sonra Bütün Şiirleri adıyla eserleri tekrar yayınlandı.

Hakkında yapılan çalışmalar, Aşık Veysel ile ilgili yapılan araştırmalar içerisinde Kutlu Özen önemli bir yere sahiptir. Ölümünden sonra yüzünün kalıbının alınması sırasında orada bulunan kişilerden birisidir. Aşık Veysel, Selam Olsun Kucak Kucak adlı eseri bir başucu kitabı niteliğindedir. Hatırası, Aşık Veysel'in Şarkışla'nın Sivrihalan Köyü'nde bulunan kabri, 1952'de senaryosunu Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun yazdığı, Metin Erksan'ın yönettiği Karanlık Dünya filminde Aşık Veysel'de oynadı. Film, Anadolu'daki ekinleri cılız ve kısa boylu gösterdiği için yasaklandı. Filmde, Kaçan Eşe Esma'nın çorabına para koyma olayı gerçek olmamakla birlikte özellikle kadın hakları aktivistleri ve geniş halk kitleleri tarafından gündemde tutulmuş ve Aşık Veysel'in eserlerinde yansıttığı değerlerle ilişkilendirilmiştir. Gerçekse köye tekrar dönen Esma'ya mağduriyet yaşamaması için ölümüne kadar destek olduğudur. 2014 yılının Kasım ayında Devlet Opera ve Balesi Aşık Veysel'in ölümünün 41. yılı anısına onun türkülerinden yola çıkarak hazırlanan tek perdelik dans tiyatrosu Dostlar Beni Hatırlasın sahneye konulmuştur. 17 Kasım 2014'te yapılan premiere, onur konu olarak Aşık Veysel'in kızı Menekşe Süzer ve torunları Gündüz Şatıroğlu, Hayrettin Süzer, Nazender Süzer, Halil Süzer ve Gülizar Bulger katılmıştır. Gösterinin rejisörlüğünü İhsan Benger yaparken, gösteride Almula Ersoy, Ayşegül Aydemir, Deniz Alp, Sevim Başol ve Müge Gündüz gibi isimler rol almıştır. Aşık Veysel'in hayatını anlatan bir başka film olan Aşık, 2016'da çıktı. Bilal Babaoğlu tarafından yazılıp yönetilen filmde, Aşık Veysel'i Emirhan Kartal, ilk eşi Esma'yı Meltem Miraloğlu ve ikinci eşi Gülüzar'ı Aşık Veysel'in torunu tiyatro oyuncusu Yeliz Şatıroğlu canlandırmıştır. 2023 yılında Sivas Atatürk ve Kongre Müzesi'nde anısına bir oda oluşturuldu. Odada Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, fotoğrafları, silikon heykeli, plakları, kasetleri ve köy yaşantısını yansıtan eşyaları yer aldı. Aşık Veysel Müzesi, Büyük Halk Ozanı Aşık Veysel'in yaşadığı Sivrihalan Köyü'ndeki evi, 1982 yılından itibaren Kültür Bakanlığı tarafından müzeye dönüştürülmüştür. Aşık Veysel'in kişisel eşyaları, bal mumu heykeli, sazları, fotoğraflar bulunmaktadır.

Anma Töreni ve Aşıklar Bayramı. Her yıl 16-21 Mart tarihleri arasında Şarkışla Sivrihalan Köyü'nde anma törenleri ve Aşıklar Bayramı düzenlenmektedir. Aşık Veysel Kültür Derneği. Aşık Veysel Kültür Derneği 1972 yılında Aşık Veysel Şatıroğlu'nun izni alınarak kurulmuştur. Derneğin amacı halk ozanının bütün yönleriyle tanıtmak ve yaşatmak için sosyal ve kültürel faaliyetler yürütmektedir. Dernek kurulduğu günden bu yana özellikle Aşık Veysel'in ölüm yıl dönümü olan 21 Mart haftasında anma programları düzenlenmektedir. 1972'de kurulan derneğin faaliyetleri ülkenin siyasi değişimlerinden etkilenmiş ve zaman zaman kesintiye uğramıştır. Dernek bir dönem Dost Dost adında bir dergi çıkarmıştır. 2015-2018 yılları arasında torunlarından Gündüz Şatıroğlu dernek başkanlığını yürütmüş, bu dönemde başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere UNESCO, yerel yönetimler, üniversiteler ve ressam Tunca İyice Tuncel ile birlikte kültür sanat projeleri hayata geçirilmiştir. Projeler arasında Dostlar Beni Hatırlasın, Uzun İnce Yol, Renklerdeki Işıl, Toprak Gibidir Veysel ve Bendeki Aşk Olmasa yoğun ilgi görmüştür. Gündüz Şatıroğlu, Aşık Veysel bibliyografyası hazırlanmasına katkı sağlamıştır. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu. Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu, Aşık Veysel'in vasiyeti dikkate alınarak adının verildiği ilk eğitim kurumu olma niteliği taşımaktadır. Cumhuriyet Üniversitesi'ne bağlı olan kurum, ortalama 700-800 öğrenci mevcuduyla öğrenime devam etmektedir.

0: Kültür Panorama. Nasıl başardım başlıyor.
1: Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Merhaba, ben Doktor Sema Karıoğlu. 39 yıllık tıp doktoruyum. Dermatoloji uzmanıyım. Aynı zamanda bir kadın girişimciyim. 2 şirketim var. Aynı zamanda sosyal hayatın içinde aktif olarak çalışıyorum ve müzikle uğraşıyorum. Başardım dediğim zaman dili geçmiş ve bitmiş bir olaydan bahsediyoruz. Oysa benim başarı anlayışım biraz farklı. İyi bir eğitim almış olabilirsiniz. Mesleğinizde ilerleyebilirsiniz. Çok para kazanabilirsiniz. İstediğiniz noktaya, yükseğe çıkabilirsiniz ama önemli olan oraya geldiğinizde ne yaptığınızdır. Bunu bir metaforla anlatmak gerekirse ben başarıyı açıkçası bir merdivene benzetiyorum. Sizin bir merdiveniniz var. Basamak basamak yukarıya çıkarsınız. Hedefinize ulaşırsınız. Yükseğe geldiğinizde de merdiveninizi çekip alırsınız. İşte tam da bu noktada benim için başarı o merdiveni aşağıda bırakmak. Çünkü o merdiveni aşağıda bırakırsanız buna ihtiyacı olan başkaları da o merdiveni kullanarak yukarıya çıkabilirler. Bu bir süreç olduğu için, hala devam ettiği için ben başardım ya da başarıyı böyle algılıyorum. Başardığımı onun için söylemiyorum. Bu bir devam eden süreç. Merdiveni orada bırakmak. Benim merdivenimin ilk basamağı hekimlikte. 24 yaşında Kayseri'ye geldim. 40 yıla yakındır Kayseri'de hekimlik yapıyorum. Sadece 3 yıl bir mecburi hizmet için ve 2 yıl bir Amerika için buradan ayrıldım. Orada mesleğimle ilgili ayrılmıştım. Kayseri'de binlerce hastaya baktım. 3 çocuk dünyaya getirdim burada, onları yetiştirdim. Burada birçok dost edindim. Hayatımın büyük bir kısmı burada geçti. Şehre karşı da bir sorumluluğum oluştu. Dermatoloji uzmanıyım ama hayatımın tamamı hekimlikle geçmedi. Yapabileceğim bir iş olduğunda mutlaka onu denemek istedim. Belki de beni anlatan taraf biraz da bu. Bir şeye katkı sunabileceksem mutlaka onu denemek istiyorum, katkı sunmak istiyorum. Hekimlik tabii bu anlamda çok önemli çünkü hekimlik bana insana bakmayı öğretti. İnsana baktığınız zaman sadece hastalığına bakmıyorsunuz hekim olduğunda. İnsan bedeniyle ruhu birbirinden ayrı değil, ikisi bir bütün. Bazı hastalıklar verdiğiniz ilaçla tedavi oluyor. Bazı yaralar ilaçlarla tedavi edilir. Ama bazı yaralar vardır ki kişinin yaşam koşullarını değiştirmeniz gerekir. Bu hekimlikte bana en çok kadınlarda göründü. Çünkü kadınlarda ekonomik bağımsızlık, eğitimsizlik, özgüven problemleri, işte şiddete uğrayan kadınlar. Bu kadınların yaşam şartlarını, bunlar hepsi birbiriyle ilişkili. Bunların yaşam şartlarını değiştirmediğinizde yaralarını da iyileştiremiyorsunuz, hastalığını da tedavi edemiyorsunuz. Dolayısıyla belki de hekimlikle kadın çalışmalarımı birbirinden ayırmayan nokta bu oldu ve hayatım boyunca hekimlik ve kadın çalışmaları beraber gitti. Kigder tam da merdiveni aşağıya bırakma çabası. Bundan 13 yıl önce arkadaşlarımla birlikte, çünkü hiçbir şey yalnız olmuyor, birlikte bu amaçla yola çıktığımızda amacımız şu değildi. Biz güçlü kadınlarız, biz başardık, şimdi size yardım edeceğiz. Yani yukarıya çıkmış kadınlar yukarıdan aşağıya bakıp hadi biz size yardım edeceğiz şimdi demek değildi. Çünkü biz bütün kadınların içinde bir güç olduğunu biliyoruz. Biz sadece o gücün ortaya çıkması için olanakları hep birlikte ortaya çıkarmak, hepimiz kendi merdivenimizi aşağıya bırakmak için Kigder'i kurduk ve bu çaba hep devam ediyor. Biz uzun yıllardır Kayseri'de yüzlerce insanla, yüzlerce kadınla çok değişik projeler yaptık. Eğitim projeleri, yani mikrofinanstan girişimciliğe, bakım hizmetlerinden sosyal alanlara kadar çok çalışma, çok proje yürüttük ama önemli olan bizim için hiçbir zaman rakamlar da olmadı. Bir kadın ben de yapabilirim diyorsa bizim için önemli olan buydu ve bu devam ediyor. Aslında bunların birbirinden farkı yok. Tarımla uğraşmak da, hekimlik yapmak da, bir kadına yardımcı olmak da, birine katkı sunmak da, hepsi üretmek. Ben sadece seyirci kalamıyorum hiçbir şeye. Tabii bütün bunları yaparken çok yorulduğum zamanlar da oluyor. Belki benim en kötü huylarımdan biri de bu zaten. Ama bir şey gördüğüm zaman, bir haksızlık, bir eksiklik ya da güzel bir şey denemek istiyorum en azından. Bu beni ilgilendirmiyor diyemiyorum. Elbette biliyorum her şeyi değiştiremeyeceğimi. Ama beni ilgilendirmiyor dersek o zaman hiçbir şey değişmiyor. Elbette bu süreçte başarısızlık olarak gördüğüm olaylar var ama geriye dönüp baktığımda iyi ki başarmamışım diyorum. Çünkü Bugün kişiliğinizin oturmasında kazandıklarınız kadar başaramadıklarınız da sizi şekillendiriyor. Ben başarıyı yolun karşısında değil, yolun içinde görüyorum. Beni en çok mutlu eden şey ne biliyor musunuz? Bir insanın karşıma çıkıp, iyi ki sizi tanımışım, iyi ki varsınız, sizi tanıdığım için şöyle şöyle oldu dediği zamanlar. Çünkü makamlar, ünvanlar geçiyor ama insanların hayatınızda bıraktığınız iz kalıcı. Bir gün karşıma genç bir kız gelse ve bana ne söylemek istersiniz dese, ona söyleyeceğim şey şu olurdu. Lütfen hayatının sorumluluğunu kendin al. Hayatınla ilgili vereceğin kararları başkalarına bırakma. Bu sorumlulukta elbette yanlış şeyler yapacaksın, hatalı kararlar vereceksin. Çok emin olduğun şeylerin bazen yanlış olduğunu göreceksin. Çok güvendiğin insanlar tarafından hayal kırıklığına uğrayabileceksin. Ama düştüğün zaman lütfen kalk, yoluna devam et ve bir gün yukarı çıktığında merdiveni aşağıda bırakmayı sakın unutma. Eve giderken şunu söyleyebilirim özetle. Ben makamı, ünvanı, para kazanmayı, gücü, başarı olarak görmüyorum. Karşıma bir kadın geldiğinde sizinle tanıştıktan sonra hayatım şöyle değişti diyebiliyorsa, genç bir insan benden cesaret alıp yolunu çizebiliyorsa, benim başlattığım bir iş ben olmadan devam edebiliyorsa, o zaman başarıyla ilgili konuşabilirim. Sizin nereye yükseldiğiniz değil, sizden sonra kaç kişinin daha yükselmesine katkı sunduğunuzdur başarı.
0: Nasıl başardım sona erdi.
2: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
3: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteniyle birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
4: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katılımın artmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
3: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan Çifte Kuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlandı. tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı olsun.
2: Haftanın özeti.
3: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
6: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi, adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar için ise acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
2: Haftanın özeti.
3: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'in makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
2: Haftanın özeti.
3: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
7: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
8: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
2: Haftanın özeti.
3: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
7: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
2: Haftanın özeti.
3: Koca Sinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
9: Koca Sinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Koca Sinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Kuş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
2: Haftanın özeti.
3: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP MYK üyeliğinden istifa etti. Eski bakan Arif Ahmet Deniz Olgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
7: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
3: Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Haftanın gelişmelerini aktardığımız haftanın özeti bülteni ile birlikteyiz. Ben Merve Eser Soyu Yıldırım. 31 Ağustos Pazartesi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, küresel ekonomideki belirsizliklere ve jeopolitik gerilimlere rağmen Türkiye ekonomisinin 2026 yılının ikinci çeyreğinde yıllık bazda %2,3 büyüdüğünü belirterek, kesintisiz büyüme performansımız 24 çeyreğe ulaşırken yıllıklandırılmış milli gelirimiz 1,71 trilyon dolara yükselmiştir dedi. Tunceli'de 5 Ocak 2020'den beri haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku ile ilgili son soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen şüphelilerden dalgıç polis Gürkan Gürdal tutuklandı. Erzurum ve Tunceli Cumhuriyet Başsavcılıklarınca düzenlenen soruşturmada tutuklu sayısı 29'a yükseldi. Yükseköğretim Kurulu üniversitelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda bilimsel ve akademik çalışmalar yürütmelerini istedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye ekonomisinin ikinci çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmesinde Türkiye ekonomisinin zorlu jeopolitik koşullara rağmen büyüdüğünü söyledi. Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Arnas'ta gerçekleştirilen pilav şenliğine katıldı. Burada konuşan Başkan Palancıoğlu şunları söyledi.
2: Özellikle sizlere teşekkür ediyoruz. Gençlerimizi, çocuklarımızı buraya getirdiğiniz için internetten hepsini biraz uzaklaştıralım. Birliği, beraberliği hep birlikte yaşayalım inşallah. Aslında pilav günü muhtarım da biliyor. Bir vesile. Pilavı herkes zaten yer ama önemli olan pilavı bahane ederek bir araya gelmek. Cenab-ı Allah birliğimizi daim etsin. Her geçen gün inşallah genişleyerek, büyüyerek, katımlatmasıyla canlı bir şekilde yaşayacağız. Bugün tabii biraz Kayseri'den geliyorum. Rahmet fazla, iyi bir yağmur var. Dolayısıyla yağmur yağmadan pilavları dağıtmış olduk.
1: 5 kilometrelik Aksu 2. kısım taşkın koruma kanalının son 2,5 metrekarelik bölümündeki çalışmalar devam ediyor. Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan çalışmaları yerinde inceleyerek yaptığı açıklamada şunları söyledi.
3: Söğütlüpınar'dayız. Söğütlüpınar'da Aksu taşkın koruma hattının son alanı olan çifte kuyularla Söğütlüpınar arasındaki 2,5 kilometrelik taşkın koruma kanalımızın bugünlerde son geçişleri tamamlanmak üzere her türlü önlemin alındığı ama tabii ki bunların da devlet yatırımları olarak da ilçemize kazandırılmasından dolayı da çok çok mutlu olduk. Bu konuda emeği geçen tabii ki bakanlığımıza, büyükşehirimize ve tabii ki Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüze ve tabii ki her zaman birlikte gayret gösteren müteahhit firmayla, Devlet Su İşleri ile Fen İşleri ekibimize de teşekkür ediyorum. Rabbim afetlerden esirgesin ama tabii ki güvenlik önlemlerini de almak bizim de vazifemiz. Herhangi bir yağışta da inşallah bir sıkıntı yaşamadan da yağışın bereketini, nimetini de görürüz diye de dua ediyoruz. Hayırlı uğurlu olsun.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Eylül Salı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye olarak etrafımızda yaşanan çatışmalar

0: çatışmaların diplomatik çözüme ulaştırılması için sorumluluk alıyor ve istikrar için çalışmaya devam ediyoruz dedi. Bolu Belediyesi'ne hayalet araç operasyonu düzenlendi. Soruşturma kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın da yer aldığı 23 zanlı hakkında adli işlem başlatıldı. Çöp toplama araçlarının çalışmadıkları günlerde çalışmış gibi göstererek yüklenici firmaya 34,2 milyon TL fazla ödeme yapıldığı belirtildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, 135 Alo Adalet hattı için 5 yılı aşan dava dosyaları, 3 yılı aşan soruşturma dosyaları için vatandaşların doğrudan başvuruda bulunabileceğini açıkladı. Kayseri'de 2026-2027 adli yıl açılış töreni Kayseri Adliyesi'nde yapıldı. Başsavcı Habib Korkmaz açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi.
1: Sadece evrensel adalet, savunma ve yargı ilkelerine inanmaları ve bu uğurda yılmadan, usanmadan mücadele etmeleri en temel kural ve ilkemiz olmalıdır. Tüm insanlarımız kendileri ya da grupları için değil, herkes için evrensel ve ilkesel adalet anlayışını benimsemeli ve işlemelidir. Geciken adalet, adaletsizdir. Tümcesi adalet talep etme konumunda olmayanlar için söylenmesi hem kolay hem de hoş bir ifadedir. Hakkına, yani adalete geç kavuşanlar içinse acı bir durumdur. Oysa ki hem anayasada, hem usul kanunlarımızda, hem de İnsan Hakları Avrupa Sözleşmesi'nde düzenlenen adil yargılanma hakkı bağlamında davaların makul süre içinde görülüp karara bağlanması esas.
2: Haftanın özeti.
0: Kayseri Spor AŞ eski genel müdürü Ali Üstünel, Saadet Partisi'ne katıldı. Üstünel'e parti rozetini Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan taktı. Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun da Üstünel'in makamında ağırladı. Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin Serçeönü Mahallesi'nde bulunan hizmet binası 22 Eylül 2026 Salı günü ihale ile satışa çıkarılacak. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik ulaşım kartı desteğini yeni eğitim yılında da sürdürüyor. 2026-2027 eğitim öğretim yılında 155 bin işlik ulaşım kartı için başvurular 7 Eylül'de başlayacak.
2: Haftanın özeti.
0: 2 Eylül Çarşamba. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Şangay İşbirliği Teşkilatı üyeliği perspektifinin bir bloktan kopuş veya batıya sırt çevirme anlamına gelmediğini belirterek, hedefimiz 360 derecelik bir vizyonla kendi ağırlığımızı arttırmaktır dedi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen il başkanları toplantısında konuştu. Özel, kurulmasına milletin karar verdiği, adını milletin koyduğu, bütçesini milletin belirlediği yeni partinin çıktığı yeni yolda iktidara doğru yürümek, omuzlarındaki yükü farkında olarak taşımak ve arkasında olan milletin umutlarını boşa çıkarmamak dışında bir hedefi yoktur dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yapım çalışmaları süren atletizm pistinde incelemelerde bulunarak son duruma dair detaylı bilgi aldı. Kayseri'ye yakışan yatırımları hayata geçirmeye devam ettiklerini kaydeden Büyükkılıç şunları söyledi.
3: Erciyes'imizin Yüksek İrtifa Merkezi bölümündeyiz. Hatırlanacağı üzere burada 8 tane futbol sahası UEFA standartlarında, atletizm pistinin hemen yanı başında, aynı zamanda yüzme havuzumuz, fitness merkezimiz, çok amaçlı spor salonumuz, şimdi de atletizm pistimiz. Atletizm pistimizde tüm atletizmle ilgili branşlara cevap verecek nitelikte, gerçekten standartlara uygun tartan pistinin tamamlanmasından sonra iş bitmiş olacak ve hayata geçirilmiş olacak.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi çevre bilincini arttırmak ve toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla Sarımsaklı Barajı mesire alanında dikkat çekici bir sosyal deneye imza attı. Büyükşehir ekipleri başlatılan çevre seferberliği kapsamında hazırlanan gizli kameralı deney vatandaşlardan büyük takdir topladı. Melikgazi Belediyesi tarafından geliştirilen robotik yapay zeka asistanı Mega, düzenlenen basın toplantısında tanıtıldı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu şunları söyledi.
4: İnsanın hızlı bir şekilde cevap verdiği gibi şimdi anlayıp cevap vermesi mümkün değil. Bir 3-5 saniyelik bir düşünme payı, verileri alma payı gerekiyor. Dolayısıyla bunların hızlandırılması için de inşallah bu yazılımlarla birlikte arkadaşlar uğraşıyoruz.
2: Haftanın özeti.
0: 3 Eylül Perşembe. Adalet Bakanı Akın Gürlek, ceza ve infaz sisteminin daha etkin, daha güçlü ve toplumsal ihtiyaçlara daha doğru cevap verebilir bir yapıya kavuşması amacıyla infaz mevzuatımıza ilişkin değerlendirme, planlama ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, temel hedefimiz turizmi ülkemizin 81 iline ve yılın 12 ayına yaymak, ürün çeşitliliğimizi arttırmak, ülkemizde daha uzun süre kalmasını sağlamak ve turizmin oluşturduğu ekonomik ve sosyal değerlerden şehirlerimizin daha fazla pay almasını temin etmektir dedi. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Kadın Kolları Başkanı Gül Bozdağlı yaptığı açıklama ile görevden ve partisinden ayrıldığını duyurdu. Bozdağlı çok geçmeden sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Vizyonumuz ağır geldi" diyerek imalı bir paylaşımda bulundu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nde yapımı devam eden Dağ Kızağı projesini yerinde inceledi. Çalışmalarda gelinen son noktayı değerlendiren Büyükkılıç şunları söyledi.
3: 19 tane mekanik tesisi, 41 tane pisti, 112 kilometrelik pist uzunluğuyla kayak merkezimiz uluslararası standartta bir özellik taşır iken sadece kış turizmine yönelik bir dağ görüntüsünün dışında diğer mevsimlerde de rahatlıkla yararlanılacak konumlara getirme yönündeki gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bunlardan birisi de yine Dağ Kızağı diye kamuoyunda nitelendirilen ve gerçekten adeta macera perestlerin adrenalin deşarjını sağlamak isteyen tutkunların en güzel ortamını onlara hazırlamaya çalışıyoruz. Yine hatırlanacağı üzere yüksek irtifa merkezimizde onlarca takımın bu sene 40'ın üzerinde yurt içine yurt dışından gelen takımlarımızın kamp yaptığı, gerek yüzme alanında, gerek atletizm pisti konusunda, gerek fitness merkezi ve gerekse çok amaçlı spor salonuyla ve 8 tane de futbol sahasıyla adeta kendinden söz ettirdi.
2: Haftanın özeti.
0: Kocasinan Belediyesi, Türkiye'nin en kapsamlı fidanlığında yürüttüğü üretimle Kayseri'nin yeşil kimliğine yeni bir boyut kazandırıyor. Kayseri'ye rengarenk dokunuşlar yaptıklarını belirten Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar şunları söyledi.
5: Kocasinan Belediyesi'nin fidanlığında bu sağımda solumda görmüş olduğunuz ağaçlar yaklaşık 5-6 yıldır emek vermiş olduğumuz ağaçlarımız. Farklı yerlerdeki parklarımızda inşallah Allah nasip ederse buradaki ağaçlarımızı toprakla buluşturacağız. Kayserimizin her bir köşesinde, Kocasinan'ımızın her bir köşesinde yeni ağaçlar, yeni parklar, yeni yaşam alanları. Yemyeşil bir Kayseri için. Huş, akçaağaç, akasya, diş budak, çalı grubu ağaçlarımız, farklı farklı mazılar, rottweilerlar gibi onlarca çeşit ağaçlar. Ha bunun yanında biliyorsunuz artık meyve ağaçları da dikmeye başladığımız bir meyve bahçemiz var. Orası için de burada eksik olan ağaçlarını tamamlayacağımız yeni meyve bahçeleri için de ağaçlarımız burada büyümeye başladılar. Bayağı bir kat ettiğimiz mesafe var ve bu ağaçlarımız da Allah nasip ederse itibariyle bütün parklarımızda, bahçelerimizde dikimine başlayacağız. Yeşil ve daha yeşil bir Kayseri.
2: Haftanın özeti.
0: 4 Eylül Cuma, Cumhuriyet Halk Partisi Başkan Yardımcısı Berhan Şimşek, Özlem Şanver'e şiddet uyguladığı görüntülerin ortaya çıkmasının ardından CHP-MYK üyeliğinden istifa etti. Eski Bakan Arif Ahmet Denizolgun'un doktoru Nurettin Demirkol hakkında yalan tanıklık suçundan tutuklama talep edildi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, vatandaşların kişisel verilerini yasa dışı sorgulama sistemleri üzerinden ele geçirip dolandırıcılık amacıyla kullandığı tespit edilen 31 avukat hakkında gözaltı kararı verildiğini, 39 avukatlık bürosunda arama ve el koyma işlemlerinin başlatıldığını bildirdi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kartal Katlı Kavşağı projesinde büyük oranda ilerleme kaydedilen çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç konuyla ilgili şunları söyledi.
3: Sonuç itibariyle 8 tane yürüyen merdiveni, 4 tane asansörü olan ve Erciyes'imize, Talas'ımıza, Mustafa Kemal Paşa Bulvarı'na, şehrimizin meydanına, organizemize giden güzergahlarımız böylece aşağı yukarı tamamlanmış olacak. Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun diyorum. Vatandaşlarımızdan da bugüne kadar hep memnuniyetle ilgili sözler, ifadeler bizlere ulaşmakta. Bunlar da bizi daha da motive etmekte. İnşallah şehrimizle ilgili çalışmaları sürdürmekteyiz.
0: Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadim Kent'in ikinci kez ev sahipliği yapacağı ve 5-13 Eylül 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Kültür Yolu Festivali kapsamında vatandaşların festival alanına rahat ve güvenli ulaşımı için özel otobüs seferleri planladı. Büyükşehir etkinlik süresince T1 raylı sistem hattına da ek seferler düzenleyecek. Haftanın önemli gelişmelerini derlediğimiz bültenimizin sonuna geldik. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
6: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım.
7: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik Güvenliği Platformu.
8: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye başlıyor.
9: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de besteleriyle, güfteleriyle, Türk sanat müziğine adını altın harflerle yazdırmış sanatçılarımızı sizlerle birlikte dinleyeceğiz. İlk sanatçımız büyük bestekar Avni Anıl olacak. Yalnız hemen belirtmemiz gerek ki sanatçımız bestelerini kendi seslendirmediği için onun bestelerini çeşitli sanatçılardan dinleyeceğiz. Anıl, 23 Nisan 1928 tarihinde İstanbul'un Üsküdar Selimiye semtinde dünyaya geldi. Selimiye'deki 19. ilkokulu tamamladı, 1942 yılında Paşa Kapısı Ortaokulu'nu bitirdi ve Haydarpaşa Lisesi'nde okudu. Ara vermek zorunda kaldığı lise eğitimini 1966 yılında açılan olgunluk sınavı sonucunda tamamladı. Konservatuvar mezunu olan Anıl'ın ailesi Bulgaristan'ın Varna kentinden Türkiye'ye gelmiş ve Edirne'ye yerleşmiş, daha sonra Biga Kosçeşme nihayesine göç etmiştir.

Anıl çocukluk yıllarında Üsküdar Halk Evi'nde müziğin ilk öğelerini öğrendi. 1943-46 seneleri arasında cumartesi pazar günleri Çamlıca Kısıklı'daki aile çay bahçesinde program yapıyordu. 1950 yılında Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde 7 sene süreyle Türk müziğinin ne olduğunu beste, şarkı formu, günün şarkılarını meşk yolu

Anıl 1949 yılında askerliğini İstanbul'da yaptıktan sonra polis enstitüsüne girdi ve polis oldu. İlk ataması Adana Emniyet Müdürlüğü olurken 1955 yılında polislikten ayrıldı ve gazeteciliğe başladı. 3 sene Akşam Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. Aynı zamanda 1955 ve 1967 tarihlerinde İstanbul Radyosu'nun haber servisinde çalıştı. İlk beste denemelerine Üsküdar Musiki Derneği'nde başlayan Anıl, Arif Sami Toker vasıtasıyla notalarını Emin Ongan'a götürdü. Emin Ongan notaları inceledikten sonra "Aman Avni, bunlar ne güzel şeyler" diye onun bu güzel besteleri yapımında ilk adımını attırmış oldu.

Sanatçımız Hüzzam makamındaki Ağla Çeşmim, Eski Lezzet Kalmamış adlı bestesini Adana'da polisken yaptı. 1967 yılında Anıl Yayın Ajansı'nı kurdu. Dünya Gazetesi'nin sanat sayfasını yönetti. 1969 yılında Musiki ve Nota dergisini çıkardı. 36 sayı ve 43 cilt olarak yayımlanan bu dergi, Musiki Sözlüğü adı altında 4 ciltlik eserinde musiki tarihi için önemli hatıralar yayımlanıyordu. 1985 yılında Adana Büyükşehir Belediye Konservatuarı kuruldu. İkinci kez Adana'ya konservatuara sanat yönetmeni olarak gelen Anıl, 2 sene kadar burada görev aldı. Adana'da çeşitli müzik etkinliklerinde bulundu, konservatuarın yapılaşmasında önemli çalışmalara imza attı.

Sanatçı 1972 yılında İzmir Radyosu'nda 10 yıl süreyle müzik yayın şefliği yaptı. 1982 yılında İzmir Radyosu'ndan emekliye ayrılan sanatçı, emekli olduktan sonra 1983 yılında Alsancak'ta Avni Anıl Yayın Evi'ni kurdu. Önceki yıllarda yayımlanan Musiki ve Nota dergisini bu defa Yeni Dizi Sayı 1 diyerek yeniden çıkarmaya başladı.

Sanatçı Musikimizden Portreler isimli belgeseliyle televizyon dünyasına giriş yaptı. Radyolarda Sazdan Size ve Dizelerden Ezgi Bahçesi'ne isimli programlara da imza attı. 1990 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü, Devlet Klasik Türk Müziği Koro ve topluluklarının sınavlarını yapmak için uzman sanatçı kadrosuyla yeniden memurluğa başladı. 120'yi aşkın eseri olan besteci, 1998 yılında Kültür Bakanlığı'nca verilen devlet sanatçısı unvanına hak görüldü.

Devlet Klasik Türk Müziği Korosu sanat faaliyetlerine büyük katkılarda bulunup, defalarca konuk şef olarak görev yapan büyük bestekar Avni Anıl, aynı zamanda Elazığ, Diyarbakır, Samsun, Konya ve Bursa'da koroların kurulması çalışmalarında yer aldı. Sanatçı en çok Ümit Yaşar Oğuzcan'ın şiirlerini besteledi. Son dönem besteciler içinde Yusuf Nalkesen'le birlikte en önde gelen sanatçılardan birisi oldu.

0: sonsa.
1: Avni Anıl 14 Haziran 2008 günü İzmir'de solunum yetmezliği hastalığından yaşama 80 yaşında hayatını kaybetti. Sanatçının cenazesi İzmir Balçova Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Şimdiki sanatçımız Güzide Kasacı. Kasacı 1929'da İstanbul'da doğdu. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Fatih'te tamamladıktan sonra İstanbul Belediye Konservatuvarı'ndan mezun oldu. 1951'de başladığı aktif müzik kariyerini 2023 yılındaki ölümüne kadar sürdürdü. Seslendirdiği Benim Adım Çalıkuşu adlı eserin nakarat kısmındaki kahkaha seslerini manalı yorumlamasıyla bir dönem Bayan Kahkaha adıyla anıldı.

Sanatçı 1954'te girdiği TRT Ankara Radyosu'nda 30 yılı aşkın süre yorumcu olarak hizmet verdi. Aralarında Münir Nurettin Selçuk, Zeki Müren, Alaaddin Yavaşça, Arif Sami Toker, Fehmi Tokay ve Sadi Işılay'ın bulunduğu dönemin önemli müzik otoriteleriyle birlikte çalıştı. Seslendirdiği diğer bazı önemli parçalar arasında Ağlama Değmez Hayat, Sarsam Seni, Civelek ve Hasretinle Yandı Ciğerim şarkıları sayılabilir. Sanatçı Türk sanat müziğine verdiği katkılardan dolayı 2018'de Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen Devlet Sanatçısı unvanına layık görüldü.

91.8 Radyo Radar'daydık. Bugün de programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçılarımızla birlikte karşınızda olmak üzere. Müzikle kalın, hoşça kalın.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Beste'den Güfte'ye sona erdi.
1: Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, direksiyon başındayız, cep telefonu kapsama alanı dışındayız.
1: Müzik Radarı.

0: Sevgili sürücüler, trafikte anlık hatalar kalıcı izler bırakır.
1: Müzik Radarı.

karnı.

yazık ki aynıydı her giden. Yok, ah kalbim yok. Sevgiler çok insafsız, yarını yok.

0: Sevgili sürücüler, trafikte şerit ihlali yaşam ihmalidir.
1: Radyo Radar 91.8.